0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, Ertigelli Haberler programımızına başlayınız.
1: Hörmətlik radio anlıqçıla, yaxşımı sələ. Ertigellik xəbərdə proqramımızına anlaşınlarını qarşı alımız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 23 günü, çarşəmbə. Dehqallar kalendarı boyunca 8 ayının 13 günü. Küzlük küntün tənlişiş məvsimi.
2: Aval, bu qıdımqı proqramımızın asasi məzmunlarını tanıştırmız.
1: Şincan taş yol katnaş torunu sicil mükemmelleştirip, yokur süpetlik tereq yatını puhta katnaş transport kapalıtigi yıkıldı.
2: Bu yıl 1 aydın 8 aygıca Şincan'ın taşkı soda import-export umumi kıymeti 394 milyard 700 milyon yuengi yetip, buldurki şun mezgildikidin 10.7% aştı.
1: Hazırlıkça Şincan'da yeni yaç iş korulaşkalarına kartılgan kesipte zahmelen gelilerini kapaletlendiriş sınıfı hizmetinden 230 bin emgekçi nepkiye erişti.
2: Cuncu bayramı, devlet bayramından ibaret işki bayramdan yakınlap gelişige egeşip, Abdonum rayonunun herkaisi caylardaki soda saray talla bazarlarda zapas mal yeterlik, temleş mukim bolup, bayramlık istimal bazarı sicil callandı.
1: Cırcağının hangcudu köpeytilgen 8 tuyak Pirjivaliski yavu eti əsli makanı Şincan'a kayıtıp geldi. Ula bu caydaki tür topu bilen köpeyip nesli kaldırıp gin ambarını əli alaştırıdı.
2: Emdi xəbərlər anala.
1: Hazır, yeni ediyə arqılıq yeni musafiye yetekçilik kılaylı sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xəbəri. Başşuji Xi Jinping, Bihatar kolay, yukarı önümlük yeşil, erzan, sığdırışcan, evrişim, imkaniyetlik, sıcıl katna sistemisi berpa kılış, ixtisat ve cemiyetinin yukarı süpetlik terakiyatı terak buluş, mulazimet kılış, ademler könüllülük sefer kılış, maddi eşyanı ravan toşuş, güzel stikini emelge aşırışının muhim tedbiri dep görsetti. Şincan Partiya Merkezi Komiteti Şincan'a devlet umumluğu da bekitip bergen 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini gözlep taş yol katnaş kuruluşu zor küş bilen türtükü bulup katnaş ravan mulazimeti yakşı keng kölemde yugurulgan zor derecede terakki yıkılgan universal katnaş transport sistemisi berpa kılışını tizletip yukarı süpetlik terakkiyatını puhtı katnaş transport kapaletigi yıkıldı. Şiyeçin Supsi'nin en yeni sallık malumatı da görüstülüşçe, kiliş aldı durgan Cungçu bayramı, devlet bayramılık demeyilişte, ammanın yarak seferi çıkış ihtiyacı aşedigen. Cümüldün Şincan'daki Kanas, Kum Katarlık menzeri rayonları, bayram mezgildeki en alkışlık 10 menzeri rayon Katarı'ı kerdigen. 209 kilometr uzunluktaki Altay Kom taş yolu Altay şehri bilen Kom kentini tutaştırdı. Yol boyudaki mulazimet noktaları sayıhçilerge teyhim yakışı mulazimet kılış için mulazimetinin derecesini östürdü. Muş ve mulazimet merkezde tiz tok kaçlaydıgan 18 yürüş tokluğu işe karıştırılıp öz abdombili sayıhçı kıldıgallarının tok kaçlaş kıyınçılığı önümüne gel kılındı. Şundakla mulazimet rayonunda talla bazar, aşkana, amavi hacetkanı katarlık, halkı kolay asliyayla selinip, bu yer sayahatçıla toktap aram alıdgan muhim ötenge aylandı. Cansoluk sayahatçı Lu Yafei mundak dedi. Mulazimet rayonunun üskünleri intayin mükemmelken, hacetkanısı mı pakizken, şunun bilen birgen Altay Kom taş yolu, Tunba orman menzirisi barigayı sınak tariqisinde ticaret kılıç baskıcı kekirdi. Barga, mihmanxanı əsliyyelerini mükemmelleştirip, taş yol boyudu konuş cahetteki kemtüklükünü toluqlap, sayahatçilerge dalıdı konup yıldızlık asmanı tamaşa kılıç. Altay'nın güzel küz menzirisinin ozdurulmuş şaraiti yartıp, Altay Kom taş yolunun sayahatçili kesip aletini yanımı beytti. Xunerlik sayahatçı Liu Fang mundaq dedi. Bu yerden keçilik mənzirisini, yıldızlık asmanı tamaşa kılışını oylap, yatak resmetini becerip bolduk. Çokum kaltıs boludu. Altay Qum Taş Yolu liniyası boyuda yekulgu may kaçlaş əsliyalarının kemçeli bolışı sayacilerinin öz avtomobili sayayetigi çıkışıdiki nisbətən bir çoğun qiyinçilik bolıp kalgan idi. Növbette Tingson Mulazmet rayonudaki may kaçlaş ponkiti ciddi kurulup atıdı. Yıl içinde kuruluş tamamlanıp, işgı kırıştırılgenden kiyin liniya boyudaki yekulgu may bilen təminleştiki boşluk toldurludu. Şincan bu yıl sayahat mənzir rayonlarının süpütünü östürüş, dərəcisini aşırışını sıcıl alığı sürüp, yol boyudaki toxtalğu, toqluğu, acetxanı qatarlıq yürüşlik əslihə kuruluş salmaqını noxtalıq zoraytıp, amıvi mulazmet əslihəsini üzlüksiz mükemmelleştirip, öz avtomobil sayahatının mulazmet kemtüklükünü toluqladı. Şunun bilen birge katnaş bilen sayahatçılıkının yuğurumu tarakiyatını yanımı çoğun kurulaştırıp, öz avtomobil sayahati yuğur süpetlik menzili berpa kılış uğulunu çıngıttı. Katnaş Transport Ministerliği 8. ayda öz avtomobil sayahati nadir taş yolu berpa kılış layihasını tarkıtıp, bir koşulgan in öz avtomobil sayahati nadir taş yolu sistemisi berpa kılışını tezletişine oturgu koydu. Devlet yolu 219. liniyası, 331. liniyasının Şincan bölüki bu sistemi kirgizildi. Bu liniyala Köktokay, Kanas, Sayramkölü, Narat, Korgas, Katarlıq, Mənzir rayonlarını tutaştırdı. Liaoningliq sayahatçı Gao Fengqin mındaq dedi. Narat'a gelip bu yerinin intayını güzellikkenliğini his kıldım. Küz mənzirisi hakikaten çıraylıkken bək hayran kaldım. Şincan Universal Katnaş Transport Sistemisi berpa kılışını tizletip, bu yıl taş yol katnışı kuruluşuğa 84 milyard 480 milyon yuan meblağ serişini planladı. Devlet yolu 217. liniyası, yakın taş kurgan taş yolu kuruluşu mukim alğı sürülmekte. Bu taş yolunun Aqtu nahiyası tevastiki bölüki 74 kilometr. Bütün liniyadaki tüncü T şekillik lim bir kançı künnün aldı da serik toğrak otturu kövrük yigi koyaldı. Bunun bilen kövrük kuruluşu astınkı kurulumu kuruluştun kövrük yüzü kuruluşu baskıçıgı girdi. Bu taş yolunun uzunluğu 224 kilometr. Kaşkar vilayetinin Yakin nahiyası, Taşkorgan nahiyası ve Kızılsu oblastının Aqtu nahiyasından ötüdü. Kuruluş 2025 yılı 10. ayda başlangan, 2030 yılı katnaş başlaş planlandı. Aqtu nahiyası tarı yezistiki çarvıçı Seypulla İmin mındak dedi. Yol pisse vaktimiz tecilipli kalmay, kala, koy, yerlik özgüç mesulatlarını setişimiz kolaylaşıdı. Şincan bu yıl küşünü yuğurup tarakki kıldırış, torlaştırış. Torunu toluklaş, tənlərxin tövəllətib önümünü aşırış. Xəliqnin bəxt saadetiyi mocəssənləb, universal qatnış turaqlıq mülkiyə 90 milyard yuan məbləq selib, yıl axırıqca yuqru sürətlik birinci dərclik taş yolunu 14 min kilometrdən aşırışını. Tötti yaxşı yezi taş yolu kuruluşunu puxta alıq sürüb, 7 min kilometr yezi taş yolu yasaş və özgərtişini. Ticaretlik yolcu transporti, yük transporti obrot miktarını mokum aşırıp, katnaş eşya obrotu tənlərxini yanımı tövəllitip, katnaş transporti yeni süpətlik işləp çıxırış küşlerini tez yetiştirip, universal katnaşını bir gəldiləşdirip, yuğurışını mokum alğı sürüşünü pelalladı.
2: Stansımız xəvri. İkinci növbətlik Congu Uttar Asiya Meteorologiya Həmkarlıqı Münbiri tönögün çüştün burun ürümcüdü başlandı. Abdonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Abdonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, Congu Meteorologiya İdarısının başlığı Chen Jellin, Kazakistan Dövlətlik Surayı Meteorologiya İdarısının başlığı Dennara Elin Bayeva, Congu Uttar Asiya Mexanizminin muavin baş katibi Erzayev Nur Ali qatnaşdı. Həm də təbrik sözü qıldı. Dünya Meteorologiya Təşkilatı Asiya və Qərbi Cənubi Tinç Okean rayonu işxanasının müdiri Ben Churchill sındıq təbrik sözü qıldı. Sri Lanka

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Süreç Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gövdes Eğini Müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gövdesi Kuruluşunu algı süreyli.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda ictihadlan izdinovatqan, izdiniş davamında Allah ilgirləvatqan radio anıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşılığımız, mən Arap Batı Sencar. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-li 11. ayının 22. günü Cungu Çərqi Cənubi Asiya Dövlətleri İştifatı Söhbətlişiş Münasibiyeti Ornat Qalıpının 30 yıllıkını hatırlaş başlıkla yığında kılgan təqdirdaş bulup, yurt makanımızın ortak kuraylı namlıq sözünü anladınız.

Hürmetlik Brownie Sultani Asanal Alilleri, kesiptaşla. Köpçülük bilen ikrandı cembulup, Cungu bilen Şerqi Canubi Asya devletleri iştifaki söhbetliş münasibeti ornatkalıkının 30 yılını birlikte tebrikleb, terakiyat muvaffakiyatlarını esleb, tarihi tecrübelerini yekülleb, kelgüsi planı tüzüvatkalıkımızdan intayin kuşalmen. Cungu bilen Şerqi Canubi Asya devletleri iştifaki söhbetleşiş münasibeti ornatkan 30 yıldın buyan acayip musabını bispötti. Bu 30 yıl, ixtisatının dünya velişi çoğunkur terakki kılgan. Xalqara endizide çoğunkur özgürüş bolgan 30 yıl. Cungu bilen Şerqi Canubi Asya devletleri iştifaki devir pürstini igilep, iki taraf münasibeti de halkımı terakkiyatını işe aşırgan 30 yıl boldi. Biz soğuk uruşunun stüteklerden kutulup, rayon mukumluğunu ortak koyduk. Biz Şerqi Asya iqtisadının bir gevdilişi yetekçili kılıp, ortak ravajlanış, gülünüşünü ilgiri sürüp, 2 milyardın artık halkını tekimi yakıştırmışı eriştirdik. Biz koşnula inak dostanı ötüdüğen, hemkarlaşıp ortak payda alıdığan parlak yolunu tepip çıkıp, kündün künge zişlişivatkan tağdırdaşlık gevdisi buluşku yüzünüp, insaniyetinin terakiyat işlerini ilgiri sürüşge mühim tökpü koştuk. Bugün biz Cungu Şerqi Canubi Asya Devletleri İştipakı'nın umumüzlük strategiyelik hemrahlık münasibeti ornatkalıkını resmi cakarıldık. Bu, iki taraf münasibeti tarihideki yeni abidi bulup, rayon ve dünyanın tanışlığı, mukumluğu, güllenişi, ravajlanışıga yeni hareketlendirgüş güç koşudu. Kesiptaşla, Cungu Şerqi Canubi Asya Devletleri İştifakı hemkarlıkının 30 yıldın boyanki muvaffakiyetleri, iki tarafının coğrafiyelik oranı yakın buluş, adimiyet alakası koyuk buluştek özgüç şeraitinin bolgalıkının kolu geldi. Tihimi muhimi, bizden devrinin terakiyat ekimiği pahalı uygulayıp, toğra tarihi karar çıkargalıkımızdan boldi. Birinciden, öz ara hürmetlişip, xalqara münasibet asasi mizanı da çıntırdık. Şerq medeniyeti de, özü layık körmügenini özgügümü tanımaslıkka ehmiyet beriludu. Öz ara baraver muamele kılış, inak belli ötüş bizden ortak arzoyimiz. Biz tınış belli turuşunun beş prinsipi ve Bandung royini başlamçılık bilen teşebbüs kıldık. Şerqi Canubi Asya Devletleri İştifakı'nın söhbet emrahları işçi de Cungu Şerqi Canubi Asya dostane hemkarlık şartnamesige en aval eza bolgan. Biz öz ara köngül bölüdügan zor işlağı ehmiyet berip, bir-birimizden terakiyat yolu hürmet kılıp, samimi pikirliş arkalık düşünüş ve işençini aşırıp, okşaşlıklarda birlik kilip perklerini saklap kılışı arkalık, ıhtılap ve meselelerini muvaffak bir taraf kılıp, Asya kımmet karşını ortak koyduk ve evüc aldırdık. İkinciden, hemkarlaşıp ortak payda ilip, teniş terakiyat yolu dumandık. Cungu bilen Şerqi Canubi Asya Devletleri İştipakı'yı eza devletlerinin tarihi keçirmişleri okşup getirdi. Devletinin tenişliği ve halkının bəxt saadetini işe aşırış bizden ortak nişanımız. Biz rayon tenişliği ve mukumluğunu qatdi qoğdap, dikkatini baştan ahırı terakiyat baş temisiği merkezleştirip, erkin soda rayonunu başlamçılık plan kurup, bir belbağ bir yolunu yukur süpette ortak berpa kılıp, rayon umumüzlük iqtisadi hemrahlık münasibeti kelişimini imzalaşka ortak türütkü bulup, rayon yugurma terakiyatını ve halkının bəxt saadetini ilgiri sürdük. Üçüncüden, öz ara hemden bulup, yakın ötüş, samimi buluş, menfaat yetküzüş, ken korsak buluş ideyasını emeliyet görsettik. Cungu bilen Şerqi Canubi Asya Devletleri İştipakı bir-birige koşna. Öz ara yardım biriş bizden ortak en-enimiz. Cungu bilen Brunei'da okşaşla alavetini tenk görüp, Japanımı tenk tartıştaydıgan makalba.
Biz daim uruq tuqanlardek bardi keldi qilib, dostluqni qadirlab, lavzimizda turib, xushallıqni ortaq təbirkledik. Qiyinçilikta özara hemden bolduk. Asiya pul mamile krizisi, xalqara pul mamile krizisi, yeni tasman öpki yalugu yukumi qatarlı xırslağı kol tutuşup taqabıl turuş arqılıq, təqdirdaşlıq gəvdisi enini küçəytdik. Törtinçiden sığdırışcan bulup, öz ara örnek ilip, uçuk rayonumuzunu ortak yarattık. Jungo bilen Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştifakı'daki millet, medeniyet, dillanın rengaren, köpkıl, sığdırışcan buluşu bizden ortak genimiz. Biz Şarkı Asya medenlikinin akıl paraset ilip, içi bitiş ideyesi arkalık rayon iktisadının bir gevdilişige itekçilik ilip, Baraver kengiş arqılıq Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifaqı yetəkçilikidəki rayon həmkarlığını alğı siljitib, sığdırışcan royi halət bilən içi vitilgən şundaqla başqılanı çətk qaxmaydıqan dostla çəmbirki qurup, ortaq kengişiş, ortaq bərpaqılış, ortaq bəhrəman buluş prinsipini əməliləşdirdik. 30 yıllık qımmətlik təcrübələ Jungo bilen Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştifakı'nın ortak baylıkı bulup, iki tarafının umumüzlük, stratejilik, emraklık münasibetini terakki kıldırışka asas elip verdi ve onu kollanmağı ilgi kıldı. Biz bunu əsilep kadirlişimiz, uzakça dağımlaştırışımız, hem de yeni emeliyet ceryanı da üzlüksüz beyitişimiz ve ravajlandırışımız gerek. Kesiptaşla. At uzun yolda sınılar, Adem uzak yılda. Jungo ilgirimi Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştifakı'nın yakşı koşnisi, yakşı dostu, yakşı hemrayiydi. Hazır mı şundak, kelgüsüdü mü, mengü şundak buludu. Men şunu kayıt tekitleymen ki, Jungo taraf Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştifakı'nı kaddi tevrenmey, Etraf diplomatiyası da oldun oylaşıdığan nişan kılıdı. Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştifakı'nın iştifaklıkını ve Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştifakı ortak gevdisi kuruluşunu kaddi tevrenmeyi kollaydı. Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştifakı'nın rayon ramkisideki merkezlik oranını kaddi tevrenmeyi kollaydı. Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifakının rayon və xalqara işlada teximi zor rol oynayışını qətti təvrənmək qollaydı. Yıqında Jungo Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komitetinin 6-cı umumi yığınını içib, Jungo Komünistik Partiyasının 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffaqiyyətlə və tarixi təcrübələrini umumüzlük yəkülüdü. Jungo xalqi sosialistik zaman yivilashqan devletni umumuzluk kuruş yeni sepirde tolup taşqan işenç bilen ilgirlimekte. Jungo'nun taraqiyatı rayon ve dünyaya teximi köp pürset ilip geludu. Teximi zor erketlendirgüş küş koşudu. Jungo Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştifakı bilen birlikte umumi yüzünüşünü ilgilep, kaşılılığını tügütüp, pürsettin ortak bəhrilinip, Ortak gölünüşünü işe aşırıp, umumüzlük stratejilik emraklık münasibetini del cayda emelileştirip, teximi müstehkem Jungo Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştifakı təqdirdaşlıq gevdisi bərpaqlış üçün yeni qadem taşlaşını xalaydı. Kelgüsüdeki Jungo Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştifakı münasibeti doğrusu da mundaq beş türlük təklif bermekçi mən. Birinci. Tiniş yurt makanını ortak kuruş. Tinişlik bolmasa hiç nimedin söz aşkılı bolmaydı. Tinişlik bizden en çok ortak menfaatimiz. Şunakla her kaysi devlet halkının en çok ortak arzusu. Biz rayon tinişliğinin berpaçıları ve kovduğucularından bulup karşılaşmayı söhbetliş işte. İştipaktaş bulup almayı emrah buluştu çıntırıp Tinişliğe tehdit salıdığan, buzgunçılık kılıdığan türlük pasıp amıllığa kol tutuşup takabül turuşumuz gerek. Biz hakiki köp terepçilikni emeliyeti körsütüp, halkara ve rayon işlerini köpçilik
Bağ məsləhət qılışdı çın turuşumuz gerek. Cungu tərəb zomgərlikke və zoravallıq siyasiyğa qətti qarışdırıdı. Ətrabdiki qoşun dövlətlə bilən uzaqca dostanı ötüb, rayonunun uzaq müddətlik tınışlığını ortaq qoğdaşına xalaydı. Hərgiz zomgər bolmaydı. Kiçikni bozak itidigan işini texim qılmaydı. Cungu tərəb Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifakının yadro qorallarının xali rayon quruş yoludiki tirişçalıqını qollaydı. Şərqi Cənubi Asiya yadro qorallarının xali rayon şərtnamız kilişimini baldıraq imzalaşını xalaydı. İkinci, əmin yurt makanı ortaq quruş. Yeni tasıman öpki yaluğu yokumi şunu yeni bir qetim ispatıldı ki, dünyada mutlaq bir xətər yeganı aral mövcud emez. Umumüzlük bir xəterlikla əqiqi bir xəterlikdir. Cungu tərəb, Cungu Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifakı sağlamlıq xalqını, əmkarlıq təşəbbüsünü yolu qoyuşunu xalaydı. Cümlədən, Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifakı əza dövlətləgə yeni taşlıman öpki yalluğu vaksinisidin yenə 150 milyon danını əksiz berib, Muşu rayondaki devletlerinin vaksina emleş nispetini östürüşü güç koşudu. Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştifakı yukumga takabül duruş fonduğa yana 5 milyon Amerika doları koş berip, vaksinini birleşip işlep çıkırış ve texnika ötünüp beriş salmıqını aşırıp, aşkışlıq doğrularını tətqiq kılıp yasaş hemkarlıqını kanat yaydırıp, Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifakının öz aldığa kapalletlendiriş səviyyəsini östürüdü. Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifakının asasi qatlam amivi səyyə sistemiz kuruluşini və ixtisaslarını yetiştirişini küçəy etişik yardım verib, zor tasadibi amivi səyyə və qəllirgi takabıl duruş ixtidarını östürüdü. Bu rayon yenə türlük ən-ənivi xəvbsizlik və qeyri ən-ənivi xəvbsizlik xırıslırıqı duş gelib atıdı. Şuna ortaq, universal, əmkarlaşma, imkaniyetlik sicil buluşdun ibarət xəvbsizlik qarşıdı çıngdırıb, müdafiye işleri, terrorluq qarışdırış, denizda birleşib izdəş qutquzuş və maniveri ötküzüş, dövlət alqıqan cinayetki zərbi beriş, Apet başkuruş qatarlıq sahələrdiki həmkarlıqını çoğunqurlaşdırışımız gerek. Nanxay denizinin muqumluqını orta qoğdab, Nanxay denizini tınışlıq denizi, dostluq denizi, həmkarlıq denizi aylandırışımız gerek. Üçüncü, avat yurt makanını orta kuruş. Mən yakında dünyavi tərəqiyat təşəbbüsünü oturuq koydum. Bunun da Xalqara cəmiyyətinin xırsqa birlikdə taqabül turuşuğu türütkü bulup, dünya iqtisadının əsli kilişini ligiri sürüp, Birleşken Devletler Təşkilatının 2030-cı il imkaniyetlik sicil tərəqiyyat qaralımısını tez əməl iləşdürüş məqsəd qılınğa. Bu təşəbbüs, Şərqi Cənubi Asiya Devletleri İştifakıqa əza devletlerinin tərəqiyyat ihtiyacı maskilidir. Bunun da Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifakı ortaq gəvdisi arzusu 2025 bilən maslaşdırıb önümlü aşırğılı buludu. Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifakı əza dövlətlərinin yuqumğı taqabül duruşu və ixtisadni əsli kəltürüş üçün Cungu tərəb kəlgüsi 3 yılda Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifakı yenə 1 milyard 500 milyon Amerika dollarlıq tərəqiyyat yardımı berişini xalaydı. Cungu tərəb Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifakı bilən xalqara tərəqiyyat həmkarlıqını qanat yaydırıb, kilişim söhbütünü başlap, Cungu Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifakı tərəqiyyat bilim tor kuruşunu qollaydı. Namıratlarını azaytış sahəsidiki alaqa həmkarlıqını küçəy etib, Tampon, sığdırışcan tərəqiyyatının ilgiri sürüşünü xalaydı. Biz, rayon umumüzlük iqtisadi həmraqlıq münasibeti kilişiminin rolunu umumüzlük cari qıldırıb, Cungu Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifakı Erkin Soda rayonunun üçtünün nusqısı kuruluşu da baldıraq iş başlap, soda və selinmini erkinləşdürüş, kolaylaşdırış səviyyəsini östürüb, rəqəmlik iqtisad, Yeşil ixtisad qatarlıq yeni sahələrdəki əmkarlıqını kengaytıb, ixtisad soğudu da yenilik yartıb,
terakki qilish bo'yicha ülgü ko'rsatish bog'chi rayonini ortaq qurishimiz kerak. Jongo g'oyat zo'r ishki bozorga ega. Biz bu bozorni izchil Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlarga ichib etib, bu davlatlarning texnik ko'p a'lo sifatlik mahsulotlarini import qilishni xohlaymiz. Bu kelgusi 5 yılda tirishib Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqidan 150 milliard Amerika dollarlik yezigilik mahsulotlarini import qilishni o'z ichiga oladi. Bir belbog' bir yo'lning yuqori sifatli o'rtaq barpo qilib, Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi o'tirib qo'ygan Hindiy okean tinch okeanga nazar silish tashabbusi bilan bo'lgan hamkorlikni yo'lga qo'yishimiz kerak. Jungo taraf bir belbog bir yo'l xalqaro ishlab chiqarish iqtidoriy hamkorligini yuqori sifatlik taraqqiy qildirish ulgi rayonini yanimi ilgirlab barpo qilishni xohlaydi. Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlarning xalqaro quruqlik dengiz savdosi yangi yo'lni o'rtaq barpo qilishga qatnashishini qarshi oladi. Jungo taraf fan texnikada yangilik yaratishni yuksaltirish planini boshlab Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqini ming turlik ilg'or qo'llanishchan texnika bilan ta'minlaydi. Kelgusi 5 yilda Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqidagi 300 yosh olimning Jongoga kelib ilm almashtirishini qo'llaydi. Raqamlik idora qilish suhbati elib berib, raqam texnikasini yangilash, qo'llanishni cho'nqirlashtirishni tashabbus qiladi. 4. Güzel yurt makanı ortak kuruş. Adem bilen tabiyet inak bile ötüş, mengülük terakiyatını işgı aşırışının asası. Jongo taraf Şarkı Cenubi Asya devletleri iştifakı bilen kelimat özgürüşüge takabül duruş sökpütü ötküzüp, siyaset cihette pikirleşiş ve tecrübelerini ortaklaşışını küçeytip,

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adıl Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Tanıqmıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programısı. Bugün yine okşaşla yeniçi mezmunlar bilen huzurunla gitip geldi. Programımızı avalı kadar yaktırıp anlaydıqalıqınlağa işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şerin Gül Toğdayım. Bugünkü programımızda yeni kandaq tetimliq mezmunla oranlaştırılgandı. Ola kızıqsanla, deyik kıtınla, devamlıq bizde bolsun.

O, anasından ayrılıp kalan denkin, açısını apısının oranında körüp, pat-pat yoklap tırdıgan boldı. Bu jaryanda turupla, anısı ve açısıgı münasibetlik əstilikle yadığı yetti. İki ayal, oxşap kaladığın təqdir, oxşap kaldığın əlmisaqdın davamlaşıp gelibatkan anılıq buruş duyğusu. Yine, oxşap kaldığın uluqlar həm müşakkatlik hayat keçikler. Ondaqda, bu iki ayalının otursu da yana kandak oxşaşlıqla bağdı. Bulaq qızıqsanla, deyiqtanla bugünkü radio jorunu programımızda oranlaştırılığın Yusuf İli'nin Tarım jorununda ilan kılıngan Hayatlıq Melodiyası namlıq hikayesi de bulsun.

Şonlardan anlaşımca bu anamın ikinci turmuşu iken. Anam dadam bilen toy kılıp, mahalleye küçürünüp kilingende, 3-4 yaş öpçörüsüdeki bir çıraylık oğul balımı ägeştirip kegen iken. Bu çağda dadamın mu ilgirge ayaldan boğan oğulay 5-6 yaşla etrafıda bulup, bu iki bala birbirge naitı amırak akı inledim bu çoğun bulubdu. Dadam anamını ilip gelişten aldı da naitı namırat küllerini 5'ten keçir vatkan bulup, o anam bilen tonuşku mangandımı kigidek çıraylıkırak berakur kimi bulmağışka, abla akam diyen kişinin kemzuli, Nurum diyen ağaynısının ötügünü ariyet ilip kiyen iken. Yine hoşnisi Hüsnü Arıxan diyen çoğun anımız bu uydan kalan çeşme dopunumu kiyizip koygan iken. O, Nemet Bocan diyen könlü yakın akademetik ağaynısının etini minip anam turuşluk mahalleye kirip kiyen de kocadaki kişiler onunla ilgilip durup salam bəgeş, anam turuvatkan öyünü köstüp koygan iken. O, dervasını kiripla huylda oynavatkan oğlunu kuçukıgı ilip attı. Ve salam bilen öyge kırıptı. Bu çağda anam supağı yandaş çaylaşkan mor uçağının yenili oldurup topuğa çeşme tiki vatkan iken. Ayla, bu topunu mağı tiki vatamdala. Anam tərəp alı kirgen bu kişiden ve onun tuyuqsızı sorgan bu sualdan bir haza məndep kaptı. Belkim anam şu çağda bu kişinin gangonluğu ve geptalıqıga kayın boğan boluşu. Yani onun yalnız oğlunu küçüğüde götürüp kirgenlik edin, oğluğu atıp olalaydıgan bir erkişinin sınasını köygendek boğan buluşu mümkün. Şunda kılıp, anam Dövecin diyen bu yurtka at arbızda köçürülüp kilinip, Kayser, Amine, Halide, Yakup isimlik ballanı toqqan iken. Şunda kılıp, anam yine aile diyen bu sögü uçuğuda şunca yılla kokas kebi köygen buluşu. Dünyadaki bağırlık anıla keşken, riyazatik keçiklerini keşken buluşu mümkün. Elbette bu hikayelerimi ben keyin çoğunladın anlığın. Köz yetküsüz dala çınkı çüştüki kuyaşının otluq tepdede taulunup duratdi. Keç közdeki toğraqla altın ran tüske girip, yolğun çiçekleri otkaş tekçi olalaydı. Mən dalıda kuybaqqaş, yani

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekhimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

O, endi bu arzu soğumu yetelmeydiğen boldi. Lekin o toyğu barması bulmaydı. O toyğu barmasa, Can Hong bilen Jin Huan'ın könlü mü, Tukkallanın könlü mü yerin bulabdi. O toyğu iki gün kalan çağda tuyuqsızda mağalmay kaldı. Onun putkeci içi ağırıp çıxdı. Anistin en sırap kalan Nesancan onunğa, Ana, emdi doktorhanı yatmasan, kestanı eğirlaştırıp alsan. Bugün üçten kele doktorhanıga berip rəsmiyet öteyli. Dedi, Nurhan terkip ketti. Qara dep atqan gepin ne? Dedi ana qatti xirenjip. Öygülükü toy mürasimi ötküzildiğanlığını bilip durup, doktorhanda yatqandaysan go. Meni doktorhanda yatquzıp qoysan, Can Qonun könli yerim bolmam da. Men doktorhanda hazırlı yatmasam, tokır bolup qalam diken men ya. Rənjime ana, dedi Asanjan. Meniñ mi seni doktorhanda yatquzıp, Can Qonun könli yerim qığım yok. Vaqtida davalatmasaq, kesilin eğirilişip ketemekin dep ensirawatman. Ondaq bolsa toy günü Aliya öydü sana ämra bolup alıñdan xäber alsın. Doktorhanda toydan keyin yatasan. Aliya mı toyğa berişi kerek? Toyning qızığını sen körip, o meniñ enimdi boynını qısıp otursa bolam de? Man qara oğlum, men bu toyğa ömilep bolsama baraman. Ballarımning köñli, xoşallıqı meniñ salamatligimdi mi muyim? Uqtıñ mı? Şoña mañ içañ ağırğan bolsa, qatçıda çıqıp bir harva tep kele. Anılanın talepi balalağa berilgen buyruq. Hasanjan anısığı şu günüla meyipla harvasının birini tepip geldi. Anı bugün şu harvada oltırıp oğulunun toyuğa barıdı. Kızım, man aylı, dedi Nurhan, aldığı pertuk tartıp, çini kacılanı aldıra büyü atkan kelini Aliya'ya kırıp. Kemlerinizden iştikire kiyen. Aliya kıynanısını çaktık arvuğu oltırğız dey. Ola, Meri kızalığı kırışı bilerla, Perhat, Alim, İrban, Zöhre Katarlık 7-8 bala, Moma adep çok kurçup Nurhan'ı arğı ilo aldı. Hürmetlik radyo anlıqıcıla, anlavatqınınla Merkezi Xalq Radyo Stansı'nın radyo kütüphanısı programısı. Mən Məkliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşkış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq, mənivi cəhətdə mul ozuqlıqı iqi buludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əməli durmuşu üçün texnik köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

Yarışımlık kiyimlerini kiyişken, meydilerge rengdar güllerine takışıp alğan Hasanjan qatarlıq 4-5 nəpər yaş ərxotun mu Nurxan ana deyişip, onun bilen kuçaklaşıp körüşdi. Xanzu xalqının yarışımlıq ənənvi toy kiyimlerini kiyip, meydisige çıraylı kızıl gül takıp alğan Canşan Nurxan'ın yeniği geldi. Yenge, könlünüz unumapdı da, dedi o külümsirip. Mağa may qalğan turuqluq toyğı yeni kepsiz. Bugün benim beşim köyge yetken kün ufkam Canşan. Oğlum yalqın bilen kızım Altıngül'nün toyu buluvasa, mən uyumda qandaq mı olduralayman? Beşim bilen minip bos mu, bu toyğı kemisen bomaydı? Sizge Cansu'daki tukkallarım namıdın teşekkür bildirmen yenge. Kız bilen yigit geldi, degen sadala kötürüldü. Yarışımlıq toy kiyimlerine kiygen Canxun bilen Jinhua, koldaşları hem dostları bilen bille, Merike zalığı kırıp geldi. Ulanın kendin, jigitle garmon, gitarlarını çilişip, nakşı etişip kırıp gelişti. Kız jigitle Merike meydanını kırıpla usulgu çüşüp getişti. Canxun bilen Jinhua, Nurxan anı bilen Ağut'un aldığı berip, egilip salam kılıp, koldurdaki güllerini tuttu. Közlerge bir dilli yaş gelgen Nurxan ana, jigit bilen kızının çeksigi suyup koydu ve ''Bahtlik bolunla balalarım'' deyip Jinhua'nın kolu altın özük selip koydu. Ağut koludaki güllerini yeni de oltırgan Canşan'ı tuttu. Canşan orundan çacırap durup Ağut'a egilip salam kıldı ve ''Aka, rahmet sizge'' dedi. Merike zalığı yarışımlıq ənənvi toy kiyimlerini kiygen Jinlong bilen onun kutunu kırıp geldi. Ve udul Nurxan bilen Ağut'un aldığı geldi. Jinhua'nın anısı Nurxan bilen mağzını mağzıgı yıkıp körüşdi. Jinlong Ağut'un kulunu çeyin sıkıp durup, ''Kudam, toy mübarek bolsun!''

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapırı. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulurdu.
2: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayretki kilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
4: Junhanın qat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bolmagan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çölünü bostan kılışka kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
2: Yaşlıkımız urgumakta, vatanımızda suyumuz. Turmuşta men mundaq bir avazını ağladım.
3: Ahalatlık periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımı alaysız, çekiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
4: Topni 4-cü numarıq bərdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əb bəlli.
2: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
0: Burmumuqdın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
2: Dövlətnin muyum koralları Jungo yasımıcılıqının tövrikidir.
0: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaydı.
2: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
6: Mən bir tamçı su.
7: Mən mə bir tamçı su.
6: Mən süpsüzük eriqdən kəldim.
7: Mən pakı su ambırdən kəldim.
6: Güllükdə güllərini soğuramam.
7: Cüməkni çın ətməbdu. Mən əvrəz yoluğu iqib gəttim.
6: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan itizlanı suğardım.
7: Paskını su dəryağı qoyub verildi. Mən sesib gətkən qapqarı siyah qoxşab qaldım.
8: Su baylıqını qədirləydi. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.
0: Qadimdin hazırgıca jongoluqla ən qadirləydiğən pəzilət Ali Canaplıq.
9: Ali Canaplıq, turmuşqı sınıb kətkən hərkət mizani.
0: Ali Canapla səmimi kilidu. Könlü köksü kən adəmlə Ali Canapladır.
9: Ali Canapla yaxşı niyyətli kişilədir. Başqılağı yaxşı niyyətlən muamalı qıldıqanla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydıq Allah Ali Canapladır.
9: Ali Canaplanın nəzər dairəsi kəm buludu. Yıraqını körələydıq Allah Ali Canapladır.
0: Ali Canapla ətrafımızdaki ülgü bulalaydıqan adətki kişilədir. Ali Canapla qatarda turuş, Ali Canaplağı toğırlanış, Kəmtər Ali Canapladın buluş, Cungoluqlarının royi intilişidir. Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
10: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səbəblik, yıqından buyan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizlab gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
11: Mən
0: بىلەن بۆرەك. ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇۋېتىش سەۋەبلىك زەھەر تازىلاش خىزمىتىم قاتتىق قالايمىقانلىشىپ كەتتى. زەھەرلىك ماددىلار يىغىلىپ قالدى. ھەتتا مادارىممۇ قالمىدى.
10: مەن يۈرەك ئۇزۇن مەزگىل ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش سەۋەبلىك خىزمىتىم نورمىدىن ئېشىپ كېتىپ تۈگىشەلا دەپ قالدىم.
9: ئۇزۇن مەزگىل ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش قەرەلسىز بومبىغا ئوخشايدۇ. بەدەن ئەزالىرى نورمىدىن ئارتۇق خىزمەت قىلغانلىقتىن ئاگاھلاندۇرۇش بەردى. تىڭشىدىڭىزمۇ؟
0: كىچىككىنە ئوت يالقۇنى بارمىقىمىزنىڭ ئۇچىنى ئىللىتالايدۇ. لاۋۇلداپ كۆيۈۋاتقان گۈلخان پۈتۈن بەدەننىڭ ھارغىلىقىنى يوقىتىدۇ. بىر تامچە سۇ كالپۇكىمىزنى نەمدىيەلەيدۇ. ئۆركەشلەپ ئېقىۋاتقان چاڭجاڭ دەرياسىنىڭ سۈيى بىپايان ئېتىزلارنى سۇغۇرالايدۇ. بىر ئادەم بىر بۆلەك مۇزىكىنىلا يالغۇز چالالايدۇ. سىمفونىيە ئۆمىكى ئورۇنلىغان مۇزىكا كىشىدە ئاجايىپ سېزىم پەيدا قىلىدۇ. ئۆز جايىنىڭ سۇ، تۇپرىقى شۇ جاينىڭ كىشىلىرىنى باقىدۇ. ھەر مىللەت خەلقىنىڭ بىرلىكتە ئىتتىپاقلىشىپ ئالغا بېسىشى، ئورتاق گۈلىنىپ تەرەققىي قىلىشى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ھاياتى، كۈچى ۋە ئۈمىدى.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen miyin? Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saxlığan uçurlarını rətləydi.

Sevimli radyo anıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Süyümlük Dostlar programımızı damlaştırıp atımız. Muallim balılığa en süyümlük ademim diyen temada bir baş makal yazışını oralaştırıptı. Balılığının hemisi baş götürmeye yazıp oturuptu. Fakat birli okuguçi hudu çonkur hiyalgı betip kalgandek kalem tevretmeye oturuptu. Tekçi yazmap sen go, dep soraptı muallim. Muallim, fakat birli ademini yazam demen, dep soraptı okuguçi. Şunda, depti muallim. Makalı da sen üçün en süyümlük bir ademini yazış talep kılıngan, kimli yazsan buluyverdi. Lekin fakat birli ademini yazsın. Muallim, benim etrafımda men amrak ademle intayın köp. Men dadamını yaxşı görmen, apamını yaxşı görmen, hedemini yaxşı görmen, sizini yaxşı görmen, dostumunu yaxşı görmen. Mence boğanda sizler hem onunla süyümlük. Şuna ulanın arısının zadı kimini en süyümlük deyip yazışını bilenmeye kaldım. Navat tek yap kıldım kozam, depto balının sözlerden tesirlengen muallim. Emisel sen mavzunu en suyumlu kişilerim dep bayı it kaldırımın hemisini yazıp çıktı. Şundak tep et alayımız ki bizim etrafımızda manım uşundak suyumlu balda haba. Manım uşundak bizi yakış gördüğün suyumlu kişilerimiz intayın olur. Bizge samimi muhabbetini belirleyen şu kişilerge bizim o samimi muhabbetimizi belirleyip alırsak özümüzde şeksiz bəxtlik isksak bulundu. Biz kısap emeliyette biz hemimiz üçüncülük bəxtlik. Ben ondak bolsa bəxt o zordu oldurup güzel naşlağı kulak salaylı.

Hüseyin Hacı Anavuşlar Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugünkü kıymetli demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anonunlarla köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldı da turvatı ben. Bırak ertedeki programımız tekimi nadir. Anlaştı herkes unutup kalmayı sizler. Eğer programlarımızı vaktinde anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo toruğa girip, kalıgan vakitte halıganç anlasanla buludur. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, senin dostunla Abdursul Abdüriyev.

0: مركز خلق راديو ستانس
1: مركز خلق راديو ستانس
0: مملكة خبر لري وخلق را خبر لري
2: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, bugün 2026 yılı 9. ayının 23. günü, çarşamba. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
3: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, ben Sumret Yasin. Bu kıydımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. 9-nji Jungu dehqonlar mol hosil bayrami yetib kelgan paytda Si Jinping butun mamlakatdagi dehqonlar va yeza egiligi yeza dehqonlar sifatida xizmat qilayotgan yo'ldoshlarning bayramini tabrikladi va ulardan samimiy hol so'radi. Yeza kentlarni umumyuzlik gullandirishni puxta ilgari surib, dehqonlarni texmo baxtli, go'zal turmushga erishtirishni ta'kidladi. Si Jinping 48-nji navbatlik dunyo mahorat musobaqasiga tabrik eta avatdi. Lichang Shanghai'da tekşürüp tatkik kıldı. Oluğ uzun sapar Jungu işçi dehqanla Kızıl Armiyesi uzun sapar qalbısının 90 yıllıqını hatırlaş baş temirlik körgazmısının eciliş murasimi Beijing'de ötküzüldü. Sayıcı yığınığı katnaştı hem söz kıldı. Denşuyaşan Kazakistan'nın birinci muavin zonliyesi bilen körüştü. Hanjin Kambodja padişahı ve Khan anısı bilen körüştü. Tekşürüştün bayqılışca 57% Amerikalıq Jungu bilan bolğan dostana əmkarlıqını qollaydıkən. Hörmətlik radiyanlı qocala, tövəndə deyqtanla xəbərlərimizin təpsili məzmunlardı bolsun.
2: Stansımız xəbəri. 9-cı Jungu deyqalla Molosol bayramı yetib gelgən pəyttə, Jungo Kompartiyasi Merkezi Komitetinin başşucisi, devlet reisi, Merkezi Harbi Komitetinin reisi Si Jinping, Partiya Merkezi Komiteti vakalıten, bütün memlekettiki dikkalla ve yezi igiliki, yeza, dikkalla hizmeti sepede işlevatkan yoldaşlarının bayramını tebrikledi ve uladın samimi hal sordu. Si Jinping mındak tep görsetti. Bu yıl devletimizden yazlık açlık mesulat miktarda yeni yeni rekord yaratıldı. Çilgi şaldın mokim osul elindi. Küzlük açlıktın molosul eliştin ümit ba. Si Jinping bunu lanı tekitledi.

0: Bunun bilen 2024-nji ýylydan buýan Amerikalyklaryň Jongo bilen uçuryşyny gollaşga täderije ýüzlenish wezipeti dowamlaşgan. Täşürüşden baýkalyşça Jumhuriýetçiler partiýasydakylaryň Jongo bilen dostana hemkarlyk we uçuryşyny kanat ýaýdyryşyny gollaşyny nisbeti 2025-nji ýylydakydan 10 point eşip 2019-njy ýylydan buýanky eň ýokary seviýege ýetgen. Demokratlar partiýasydakylaryň Jongo bilen uçuryşyny gollaşga ýüzlengen. 2021-nji ýylyňy seleşdirganda, bugünkü künde tehimi köp Amerikalyklar, Jongo dünýada tehimi hörmetge sazawer bolup atady dep garaýdyken. Bu gitimki täşürüş obyekti Amerikadaky 50 ştat we paýtaxt Washingtondaky 2156 guramyga ýetgen kişi bolgan.
1: Stansymyz habary. 81-nji nöwetlik Birleşken Döwletler Teşkilaty ýygnynyň adatdaky munazirasy 9-njy aýynyň 22-nji güni Birleşken Döwletler Teşkilatynyň New York'taki baş ştabyda başlandy. Bu nöwetlik Birleşken Döwletler Teşkilaty ýygnynyň raýisi, Bengalynyň diplomatiýa ministri Rahman eçiliş murasymyda söz kılıp munulany täkidledi. Birleşken Döwletler Teşkilaty özüniň ýetersizligige togry karap Çoňkur katlamlyk islahatyny ilgiri sürüp, kaýtadan işençge erişiş gerek. Birleşken Döwletler Teşkilatynyň baş katipi Guterres eçiliş murasymynyň burunky sözide, dünýä köp gutuply işgä garap ýüzlenmekde, bu ýüzlenişni keýniki ýandyrgyly bolmaýdy dedi. Amerika zuňtuny Trump eçiliş murasymy küni kılgan sözide, Iranny tezden weýran kılgyly boludy. Lekin iki tarapnyň 11-nji aýda Amerika parlamentiniň otur mezgillik saýlamydan kiýin tokunuşny ahyrlaşdyryş kelişimi hasyl kılış mümkinçiligini ýok çykarmaýmyz dedi. Iran zuňtuny Pezeşkian şu jaý wagty 9-njy aýynyň 23-nji güni Birleşken Döwletler Teşkilaty ýygnynyň adatdaky munazirasynda söz kılışy mümkin. Habarga garganda Pezeşkian Iranning meydanini qat'iy qo'gdaydiganligini bildirib, dunyoning tinchligi, xotirjamligi hamda davlatning egalik huquqiga hurmat qilishni ishqa oshirishni murojaat qiladi ekan. Iranning diplomatiya ministri Araqchi 9-oyning 22-kunchi kuni Amerika zungtungining alohida elchisi Vetkov bilan Nyu-Yorkda uchrashdi. Amerika bilen Iran yakında yeni bir qetim söhbet ötküzüşünü orlaştırdı, dedi.
0: Stansımız xabri. Şücay vaxtı 9-cı ayının 22-ci günü Amerika bilen Daniya ve onun avtonomiyelik zimini Gerland Arli, Şimali Kutub ve Şimali Atlantik Okyan rayonunun xəvəbsizlikini küçəytiş üçün bir türlük xəvəbsizlik kelişimi imzaladı. Şu günü Amerika zuňtungy Trump, Daniýanyň baş weziri Fredriksen we Gerland Arli awtonomiýa hökümetiniň zuňlisi Nilsson Birleşken Döwletler Teşkilatynyň New York'taky baş ştabyda ötküzilgen imza goýuş murasymyna gatnaşdy. Egilnişçe kelişim imzalanganda jemi 9 goşumça nusga bar bolup, her bir tarapda Gerland tili nusgysy, Daniýa tili nusgysy we Ingliz tili nusgysy barken. Fredriksen munulany bildirdi. Bu kelişim Gerland Arli, Daniýa padişahlygy we Amerika şundakla Şimali Atlantik Ähdi Täşkilaty we Ýewropa üçin zor ähmiýetge ege. O Şimali Atlantik Ähdi Täşkilaty hemkarlygyda çoňkur ýyldyz tartyp, biziniň ortak mudapiýa we häwpsizligimizni küçäýtdi. Bu kelişimde Daniýanyň egilik hukuky, zymyn bütünligi we Gerland Arlydaky halkynyň öz tagdyryny özi belgileş hukuky etiraf kılındy we hormat kılındy. Nilsson munulany bildirdi. Bu kelişimde biziniň öz tagdyrymyzny özümiz belgileş hukukyna ege millet ekenligimiz etiraf kılındy. Biz ýene Şimali Kutupnyň orta häwpsizliginiň bir kysmy dep garaldyk. Trump Gerland Arlyny setip biliş işini oýlaşmaýdyganlygyny bildirdi.
1: Stansymyz habary. Yemen Kusey Kurallıkları şu jaý wagty 9-njy aýynyň 22-nji güni keşde munulany bildirdi. Ötken 24 saat içinde Saudi Arabistanının F-15 küreşçi ayrıplanı bilen Tayfun Borne belgilik küreşçi ayrıplanı Kusey Kurallıkları kontrollukadaki rayonga 19 qetim hava hücumu kıldı. Hücum nişanı Yemen'in Taiz ölkisi, Jof ölkisi ve Marib ölkisi bulup ayalla ve balılanı öz içi kalgan talapet görüldü. Kusey Kurallıkları bu nöbetlik veziyet keskilleşkendin kiyin Saudi Arabistanı Yemen'ge 936 qetim hava hücumu ve başkurulduğun bomba hücumu kıldı dedi. Saudi Arabistanı bunun katla

0: Dünyaya nazar.
1: Dünyaya nazar.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, MD Dünyaya Nazar programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim.
3: Hürmetli radyo dinleyiciler, ben Zumrat Yasin.
2: Radyo dinleyici dostlar, köptürepçilik ve kişilik hukuk temasındaki 3. nöbetlik Cumhuriyet'in Amerika'sı kişilik hukuk yumalak üstel yığını yakında Peru'nun payitahtı Lima'da içildi. Cumhuriyet bilen Latin Amerika'sı ve Karib elleri rayonudaki 23 devletten gelgen 200'ye yakın yığın katnaştısı tınış terakki kılış ve kişilik hukukunu idare kılış. Cumhuriyet bilen Latin Amerika'sının emeli hemkarlıkı ve kişilik hukuk terakkiyatı. Cungo bilen Latin Amerikasının kişilik hukuk medenilikle ara almaştırış örnek eliş katarlık karanmalarını çörde pikir almaştırdı.
3: Tarihi tonuşunun burmalınışı del Japonya'da yeniçi militarizmini payda kılıdığan ideyevi keselinin yıldızı. Keselini yıldızdan yok atmağanda militarizmin kaldık zahırını üzül kesil tazlıqılı bulmaydı. Japonya, halkara cemiyatının bolup mu Asiyadaki koşunlarının şençisi ve düşünüşüge eriş almaydı. Rayon tenişliği ve terakiyatının asasını müstehkemliğili bulmaydı. Bu yıl Tokyo Soti sot içliğalıqının 80 yıllıqı. Bu halkılık tarihi peyitde, Japonya tacavuzçılık tarihi paketiği toğır qarab, oruç cinayeti üstü de çoğur oylanıp, militarizm bilen ideyevi mənbədin üzül kesil kol üzüb, çək çıgırını enik ayırışı gerek. Manu bu, Japonya halkının tüp mənbədigi uyğun kilidigan toğır tallaş.
2: Germaniyanın Berlin şehri Metti rayonudaki bir sanat bağıtısıga tınışlık kızının heykeli koyulgan. Bu yıl 8. ayının 14. günü Dünya Hal Sorguç Ayallah Hatır gününün aldı keynide Germaniyadaki Nurgun Xalık Teşkilatları Berlin'de hatırlaş paliyeti ötküzdü. Şu caydaki Nurgun Amma güllerini götürüp tınışlık kızı heykeliğe tazım kılıp ihtiram bildirdi. Örmetlik radyo anlıkçıla hem de kıtınla programımızın tepsili mezmonu da bolsun.
3: Hürmetli radyo dinleyiciler, köp tarafçılık ve kişilik hukuk temasındaki 3. nöbetlik Cungo Latin Amerikası kişilik hukuk yumlak üstel yığını yakında Peru'nun paytaxtı Lima'da içildi. Cungo bilen Latin Amerikası ve Karib elleri rayonudaki 23 devletin kelgen 200'ye yakın yığın katnaşçısı tenç terakki kılış ve kişilik hukukunu idare kılış. Cungo bilen Latin Amerikası'nın emeli hemkarlıkı ve kişilik hukuk terakkiyatı. Cungo bilen Latin Amerikası'nın kişilik hukuk medenilikle ara almaştırış, örnek iliş katarlı karalmalarını çörde pikir almaştırdı. Peru'nun sabıq zunlisi, Adliya ve Kişilik Hukuk Ministri Eduardo Arana muhbirinin ziyaretini kubul kılganda, kişilik hukuku kapalatlı kılışını terakiyat seviyesi ve xalık amısının emeli turmuşudan ayırıp karıgılı bulmaydı, dedi. O mundaqtap karıdı. Terakiyat hukuku şunun üçün muhim ki, namratlı qatarlıq meselele başka kişilik hukukunun emelge işiga bir vasıta təsir görüstüdü. Arana

Hürmet radyo alıcılar. 9. ayının 18. günü tarihinin agahlandırı signali yeni yangırdı. 95 yıl ilgiri Japonya milli tarzımı kısten veqe tuğdurup, Jungo'ga nımsızlarca tacavuzçılık uruş kozgıdı. Jungo halkı kozgılıp karşılık görsetti. Bunun bilen dünya faşizmi karşı uruşunun şarık can meydanıdaki mukaddemesi başlandı. 14 yıl kan keçip can kılış arkalık, Jungo halkı gayet zor milli kurballık beriş bedelige, hakkaniyet rezillik üstünün galip gelgen ulu galbini koluğu keltürüp, dünya faşizmi karşı uruş tarihi da yer cahanını zilzilgi salıdığan seyibini yezip kaldırdı. 18 sentyabr vaqasini xotirlash, bu tarixni asti ching saqlash, hargizmo o'shmanlikni davomlashtirish uchun bo'lmasdan, balki tarixiy savoqni asti tutish, tarixiy tonishni to'g'rilash asosida tinchlikni qo'g'dash, kelgusini yaratish uchundir.

tarixiy tonishdan iborat bu tub masalada Yaponiya tajovuzchilik urushidagi ziyonkashlik qilg'uchi bo'lish sifati bilan azaldan haqiqiy pushaymon qilmasdan, balki tarixni birmalash yo'lida bog'on seri iroqlab ketdi. Yaqinda Takaichi Sanae hukumatining tunji programma xarakterlik mudofiya hujjati bo'lgan 2026-yillik mudofiya aqtashlik kitobi rasmiy e'lon qilindi. Yaponiya aqtashlik kitobida atalmış tonuş urushi qilish qaralmasi da adab g'avg'a ko'tarib, boshdan oxir sepi o'zidan qo'sh o'lchamni yo'lga qo'ydi. Ya'ni bir tarafdan Jungoning normal davlat mudofiya siyosatini sharhilishi, yo'lliq tarixiy maydonini ifodalashiga ommaviy fikr urushi, psixika urushi, qonun urushi deb qora surkab, Jungo tarafga singib kirdi, qarishlish paydo qildi deb yo'lsiz qora chaplab, atalmış tashqi tonish tahdidini jenining barchi ko'ptirib, o'zini uchur urushida ziyonkashlikka uchirguchi deb qasdan pardozladi. Özünün tajavuzçilik tarihini sistemilik birmalaş, xata tar qarşı tarqıtış qatarlıq, rəzil qılmışlardan özünü qaçırıb, onun əksiçe tonuş uruşi qılış iqtidari quruluşini ərbi küşni kengaytışının mühim yönülüş qıldı. Yaponiyanın aqqarını astın üstün qılıp, əq nahaqnı arlaşdırıb yetidigan bunda qılmışının mahiyyeti tonuş uruşiga qarşıdırış namı bilən tarixi Shujing Juyini yo'lga qo'yishdan iborat. Uzundan buyon Yaponiya o'ng qanot kuchlari tarixiy tonish masalasida uzluksiz chaktin holqib, tarixiy haqqoniyat o'rtaq tonishini davomliq yo'qitib, ijtimoiy tarixiy hukmni burmalab, yomon oqibatni davomliq oshkora qildi. Hukumat taraf bayon qilish qatlamida darslikka orqa-orqadan tuzitish kirgizib, Nanjing chong qirg'inchiligi qatorliq yezib tugatkili bo'lmaydigan tajovuzchilik jinoyatini suslashtirdi. Hiroshima Nagasakidagi atom bombasi portlashda ziyonkashlikka uchirguchi degan bayonni qasdan ko'ptirib, o'zining ziyonkashlik qilish mohiyatini g'uvolashtirdi. Siyosatvozlar o darajalik urush jinoyatchilarining arvo taxtisi qo'yilgan atalmish Yasukoni ibodatxonasini navbat bilan tavob qilib, Tokyo sotining qonun nazariyasi nopozini inkor qilib, urush javobgarligi bekitilmadi sapsatisini targ'ib qilib, tarixiy haqqoniyatning tuvan chekiga qayt-qayt xiris qildi. Avlodlarga singdirish qatlamida uda necha yil bolalar nusxasidagi mudofiya aqtashlik kitobini o'ttirg'i chiqirib, qarshilish xarakteridagi harbiy mazmunlarni fanni umumlashtirish o'qishligi qilib pardozlab, Bütün memlekettiki neçi min başlangıç mektepki tarqatdi. Mektep paliyitige qoğdunış kısmının qobıl qılış amillerini kırgüzdi. Hatta taşqi tehditini köptürüp, uruş bereslik ideyasini dünya karışı tek şekillenmigen yaş üsmürlerinin kallısıga asta-asta sındırdı. Ammavi fikirini kontrol qılış qatlımıda 10 qanat küşle Asili süni əqildin paydınıp, Jungoğu tajavuz qilish tarixiga dair saxta ünsün boyumlarını türkümləb, uydurup çıxıp və burmulab, amuvi taratqı süpülləri arqılıq yalgan gəp sözləni əq elib tarqatdi. Yaponiya Taşqi İşla Vazartının aşkarı xamçotsallıq məlumatıqa asaslanganda 2015-ci ilidin buyan, Yaponiya Çət əldə strategiyelik uruş tarqıtış namıda cəmi 56 milyard Yaponiya yenidin artıq məbləğ silib, ammavi fikir arqılıq qaracaplaş və tarixdın tenivilişqa məxsus işlətgən. Yaponiya 10 qanat küşlərinin tarixi tonuşunu bürmulaydıqan türlük qılmışları hər gizmo yekki yigani ammavi fikir məşğulat əməz. Onun tüp yönülüşü, Yaponiyanın uruşdın keyinki tüzülmünü buzup taşlap, qayt hərbiyləşdürüşünü umumüzlük ilgir sürüş üçün ideyavi tosal qulani süpürüp taşlap, ammavi fikir asası seriş. Tajavuzçılıq tarixi üstüdə çonqur oylanış. Militarizm tüpürqini yoxdış, əslidə Yaponiyanın tınış tərəqiyyat yoludu menişinin muhim oldunq şərti və asası. Şundaqla, Urushdan keyingi xalqaro tartibni qo'g'dishining xalqlik mudofiya liniyasi bo'lish kerak edi. Ammo bugungi kunda Yaponiya 10 qanot kuchlari buningga qarshi yo'l tutib, bu tinchlik mudofiya liniyasini sistemalik parchaladi.

Yani işki cihette ammının her bir hazırlıklarını kengaytip uruş teyarlıkı bolgan karış turuş keyfiyatını tügütüş üçün u da 14 yıl aşırgan 9 trilyon Japonya yeniden eşip ketken yukur sommalık mudapiye hamçotuğa atalmış muhafıklık kalpıkını kiydirdi. Sırtkı karta özünün her bir kengaymeçilikinin ucum kılıç karakterini kasten yoşurup Irak musafirlik ucumçu kurallarını tetkik kılıp yasaş. Aviatsiya olam qo'g'dinish qismini o'zgartirib tashkillash, 43 qurollarni eksport qilishga bo'lgan cheklimini bo'shatish qatorliq urushdan keyingi tuzilmini buzib tashlaydigan bir qator harakatlar uchun xalqaro ommaviy fikrning to'salg'usini tugutishga urindi. Yaponiya urushdan keyingi tuzilmining asoratidan uzluksiz bo'shib o'tib, ko'p taraflik harbiy manevrdan foydalanib, harbiy ishlar jihatidagi cheklimini bo'shatish va urush kuchini kengaytirishni tezlatib, rayon sirtidagi kuchlarga moslashib, lager qarshilashishi bilan hapilishib, rayon jiddiyligi davolg'ushini sun'iy paydo qilib, yangicha milliy tarzimning xatarlik tuyuq yo'liga qadam-qadam yangishqa boshildi. Urush jinoyatchilarini muqaddas minbarga chiqarib olgan. Yolg'onchilikni darslikka kirgizgan. Bolalarga dushmanlikni singdirgan. Tinchlik tovanchakini uzluksiz buzib tashlagan Yaponiya o'zining kelgusini bir qadam bir qadamdan nobud qildi. Tarixiy tonishning bir milinishi dal Yaponiyada yangicha milliy tarzimni paydo qiladigan ideyaviy kesalning yiltizi. Keselini yıldızdan yok atmağın da milli tarzımdan kaldık zehrini üzül kesil tazlıqılı bulmaydı. Japonya halkıra cemiyatının, bulup mu Asiyadaki koşnalarının şentisi ve düşünüşüge erişelmeydi. Rayon tınışlıkı ve terakiyatının asasını müstehkemligili bulmaydı. Bu yıl Tokyo Sote Sot Eçilgallıkının 80 yıllık. Bu halkılık tarihi peytte Yaponiya tajavuzchilik tarixiy faktiga to'g'ri qarab, urush jinoyati ustida cho'nqur o'ylanib, milliy tarzim bilan ideyaviy manbadan uzil kesil qo'l uzib, chak-chigirani aniq ayirish kerak. Mana bu Yaponiya xalqining tub manfaatiga uyg'un keladigan to'g'ri tanlash.

Hörmətli radio dinləyiciləri, Germaniyanın Berlin şəhəri Metti rayonundakı bir sənət bağçısına Tinçlik qızının heykeli qoyulğan. Bu il 8-nji ayın 14-nji günü Dünya Hal Soruğuçi Ayallar Xatiri gününün aldı kəynədə Germaniyadakı nurgun xalq təşkilatları Berlində xatirləş fəaliyyəti ötküzdi. Şu jaydakı nurgun amma güllərini kötürüb Tinçlik qızı heykeligə təzim qılıb ehtiram bildirdi. Bağçı rayonundakı çınar yopurmaqları sarğıyışqı başlağan bolub, Heykel bir burjaktiki taş supada çın tüyülgen işki muştini tızıgı koyup, hudi bir narsını besip turgandak, yaki nemini dur saklavatkandak alatta cimci turatdi. Dünya hal soruğucu ayalla xatiri kününü Asya el işçi aparatı bulgan, Yapın armiyesinin hal soruğucu ayalla meselesi Asya çatma kengişi 2013 yili 13 ayda resmi tesisqilgan. 1991 yılıdaki şu günü hal soruğucu ayal kılınıp ziyankeşlik uçurgan Koreyelik Jin Shoshun Mumay tuncuk etim netçe 10 yıllık sükutunu buzup taşlap, Yapın armiyasının mecburi cinsi kul kılış zoravallıqını öz keçirmişi arkalık aşkarı ispatlap, Yaponya uzaktan buyan yoşurup gelgen bu zulmetlik tarihini aşkarladı. 1931 yılıdan 1945 yılıgıça Yapon hükümeti ve armiyesi Jongu, Çavşan Yerim Arli, Şarkı-Canobi Asya ve Tinç Okyan rayonlarında ayallarını mecburi yığıp cinsi kul kılgan ve cismani ve ruhi cihetten xorlığan. Mülçerinlişçe ziyankeşlikke uçurguçula 400 mandan eşip getken. Bugünkü künde hayat kuvakçılarının sani tez azaymaqta. Jongu çoğun korkuluğu da tızımğa aldırgan hayat kalıqıcıladın aran 6'si, Koreyada aran 5'i kaldı. Ola 90 yaştın aştı. Ola üçün her bir künün ötüşi, tarihinin yeni bir qetimliq sükütüdün deyerek berudu. Xatirləş paliyetigi qatnaşqan Mitz Chonil tən mondaqtadi. Kişilə aşu tarihini tılğa alğanda sanğılı deqat kılmaslıqı kerek. Her bir sanının kaynıda bir ısımba. Ola ana, moma, aç sınıl ya ki kızla. Tarixni əstiçan saxlab, tinçliqni qadırlaş üçün Jongu, Koreya, Germaniya qatarlıq nurgun jaylar hal soruğucu ayal qılınıb ziyankeşlikke uçurğucularını xatirləş heykilini

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı. Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
1: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sebep kılımız.
2: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda ıcdahat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımıda Allah ilgirlevatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşılığınız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021'li 11. ayının 22. günü Cungu Çerki Cənubi Asiya Dövlətleri İştifatı Söhbətlişiş Münasibeti Ornat Kalıpı'nın 30 yıllıkını hatırlaş başlıkla yığında kılgan təqdirdaş bulup, yurt makanımızın ortak kurayli namlıq sözünü anladınız.

Radio anlayıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 22. günü Jongo Şarkı Canubi Asya Devletleri İştipakı Söhbetleşiş Münasiveti Ornatkalıqının 30 yılıqını hatırlaş başlıkla yığında kılgan təqdirdaş bulup yurt makanımızın ortak kuraylı namlıq sözünü anlatımız.

Jungo ve Şerqi Cenubi Asya Devletleri İttifakı'nın kelgüsü yaşlığa mensup. Jungo taraf, Şerqi Cenubi Asya Devletleri İttifakı bilen kesbi mağarıp, okuş tarihini özara itiraf kılış katarlık cihetki emkarlıkını küçe itiş. Jungo Şerqi Cenubi Asya Devletleri İttifakı en kabil yaş ıhtisasla okuş mukapatının sanını köpe itiş. Yaşla lagiri katarlık paliyetlerini kanat eydirişini halaydı. Kiler yili biz Beijing kışlık olimpik tenerket musabıkısı ve Hangzhou Asya tenerket musabıkısını arka arkadan kütüv alımız. Jungo taraf bunu fırsat tepilip, Şerqi Cenubi Asya Devletleri İttifakı'nı eza devletler bilen bolgan tenterbiye cihetiki alaka hemkarlıkını çonkurlaştırışını halaydı. Kesiptaşla, kadimde Jungolukla ahlak ve hakkaniyetki uygun plan çokum emelge aşıdı. Xalq rayığı yakkan iş çokum futukluk boludu degen. Emmeylen, xalqının güzel turmuş stikini kalbimizgi püküp, tınışlıkını qoğdaş, terakkiyatın ilgiri sürüştüğün ibaret, devir burçini zimimizgi ilip, kol tutuşup ilgirlen.

Trening programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radyo Jurnal Programmasi bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunlar bilan huzurunuzga yetib keldi. Programımızni avvalgidek yaqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyasatçı dostlar Şeringül Toxtim. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar o'rinlashtirilgandi? Ular qiziqsanglar, deyqitinglar, davomliq bizda bo'lsin.

O, anasından ayrılıp kalan denkin, açısını abısının orunda körüp, pat pat yoklap tırdıgan boldı. Bu ceryanda turupla, anısı ve açısıgı münasuvetlik əstilikle yadığı yetti. İki ayal, oxşap kaladığın təqdir, oxşap kaldığın əlmisaqdın davamlaşıp gelibatkan anılıq buruş duyğusu. Yine, oxşap kaldığın uluqlar həm müşakkatlik hayat keçişleri. Ondaqda, bu iki ayalının oturusu da yana kandak oxşaşlıqla abadı. Bulaq kızıqsanla, deyiqtanla bugünkü radio jurnal programımızda oranlaştırılığın Yusuf İli'nin Tarım Jurnalı'nda ilan kılıngan Hayatlıq Melodiyası namlıq hikayesi de bulsun.

Çoğladın anlaşımca bu anamın ikinci turmuşu iken. Anam dadam bilen toy kılıp, mahalleye küçürünüp kilingende, 3-4 yaş öpçörüsü kipir çıraylık oğul balımı ägeştirip kegen iken. Bu çağda dadamın mı ilgirke ayaldım boğan oğlu 5-6 yaşlı etrafıda bulup, bu iki bala berberge naitı amırak akı inledim bu çoğun bulubdu. Dadam anamını ilip gelişinden aldı da, naitı namırat küllerini 5'ten keçir vatkan bulup, o anam bilen tonuşku mangandımı kigidek çıraylıkırak berakur kimi bu mığaşka, abla akam diyen kişinin kemzuli, Nurum diyen ağınısının ötügünü ariyet ilip kiyen iken. Yine hoşnisi Hüsnü Arıxan diyen çoğun anımız bu uydan kalan çeşme dopunu mu kiyüzüp koygan iken. O, Nemet Bocan diyen könlü yakın akademetik ağınısının etini minip anam turuşluk mahalleyi kırıp kiyen de kocilik kişiler onunla ilgilip durup salam bəgeş, anam turuvatkan öyünü köstüp koygan iken. O, dervasını kırıpla huylda oynavatkan oğlunu kuçukıgı ilip aptı. Ve salam bilen öyge kırıptı. Bu çağda anam supağı yandaş çaylaşkan mor uçağının yenide oldurup topuğa çeşme tikvatkan iken. Ayla, bu topunu mağı tikvatamdala? Anam tərəp alı kirgen bu kişiden ve onun tuyuqsızı sorgan bu sualdan bir haza məndep kaptı. Belkim anam şu çağda bu kişinin gangonluqı ve geptalıqıga kayın boğan boluşu. Yani onun yalnız oğlunu küçüğü de götürüp kirgelik edin, oğluğu atıp olalaydıgan bir erkişinin sınasını köygendek boğan buluşu mümkün. Şunda kılıp, anam Döveçin diyen bu yurtka at arbızda köçürülüp kilinip, Kayser, Amine, Halide, Yakup isimlik ballanı toqqan iken. Şunda kılıp, anam yine aile diyen bu sövgü uçuğu da şünce yılla kokas kebi köygen buluşu. Dünyadaki bağırlık anıla keşken, riyazat keçiklerini keşken buluşu mümkün. Elbette bu hikayelerimi ben kiyin çoğunladın anlığın. Köz yetküsüz dala çınkı çüştüki kuyaşının otluq tepdede taulunup durattı. Keç közdeki toğrakla altın ren tüske girip yolğun çiçekleri otkaş tekçi olalaydı. Ben dalıda kuybaqqaş, yani açam haqada oyunup kaldım. Toy günü o küçürlüp men vatkanda köğülüm naydı yerim boğan. Onun yürekni izdiğin yığısı qarıp, ben mu köz yaşlarımını toğıtamayla qağandım. Şundaq. Açamın toyu boğan günü, mahallenin bir ağan toy naqışları bilen açamın yığısı menin gödek kalbimde teksiz suallanı kaldırıp ketken idi. Koyla Bahraman otlap yürettdi. Tezekçi qonguzla tezekten taraşlap yasalgan topçini öz mənzilige ilip bağan denkin onun içige tuxumlaydı qalıqını. Bir mezgildenkin nurgun tezekçi qonguz ballarının tuxumdan çıkıp o qılıngan tezekten yep Çoğun boğan denkin, kent dalının hemi yerine yiyilip, hayatlıq sancarını moşu tərizde davamlaştırdı qalıqını kiyinci astı astı bilip kaldı. Koylarım yaxşıraq toyumuzu bulmaydı. Bəzde mozaylıq seyrimizini mu koylablan birlə toqaylıqı ilip çıqatdım. Demisimu, şu çağlada mozaylıq bir başkalımız, onnec toya koyumuz ailemizden en çoğun baylıqı hesabılmaddı. Kiyinci, Kiçik açam hotendin kəyən turda isimlik bir buvaydın gilem tokuşunu ögünüp, əpçilgini bir tokamı kuruvağan boldi. Bunun bilen ailemizin ıqtisadı xeyli yaxşınlıq qalğan dəkmi boldi. Arlap-arlap öyümüzde yaxşıraq tamak edilgəndə, çoğun açamın öyüge anam dastıqanğı orap bəyən tamakını ilip baratdım. Bu çağda olağı hocalıq bəyən çıraylıq öyüge yeni işin işləb qarab getirdim. Bıraq, nemiş qudur açamın koy közlerden Təksiz bir həsrət sırğıb durğandək. Onun qarışlardan pinhan bir mung tökülüb durğandək toyğudu qalatdım. O akımızını unutup getkən sən aça. Ardın xeyli yılla ötkən, mən jigitlik quramığı yetib, açammı üç balının anısı bu qalğın küllənin biri də turuqlu çaq-çaq arlaşmış suanı sorğum gəldi. Açam cimib getdi. Orunsız sual sorab qoyğunumdan özümünü əyitliyim gəldi. Eğir ve uzun davamlaşkan çıncıdık denkin, açam eğiz açtı. Anlasam, o ağırıp kaptı. Kesili xeyl eğir oxşaydı. Yana xeyl vaqt davamlaşkan çıncıdık denkin, açam koşup koydu. O, bir sınlıstın mağı kep kaldırıptı. Tınıqım üzülü geçe, aminen bir kür vasam dertte dek. Bu uzunlu bir nes kepleşip kalğandak, Eğizimden oylaşmayla çıkıp getken bir söz, beni dar aldığı sürep mongandek tenim çoğuldap getdi. Mən tenir kığancı durup kaldım. Rasmini etkanda nemi deyişini bilemeyle kıyılıp atattım.
Көңіл деген падыша күйіп қас тадыша дегендек, көңіл ішіғі бір нәс демек найды тәсілі. Чоңланың аял кіші салғы теше деген расуқ шайды. Итлыған ташының шиярының қойын икәлігіні білгілі болмығындек, ачамның беште әйіп үрген ажай кәшмішлер алдыда теңір қап қағандық қалатты. Қайнақан бұ ішланы білімді. Кейін біліп қапты. Оның хазыр кесел икәлігіні білді. Әлбәтті, ақаңның көңілімі түш

Şinemen. Onun gömü asan emez. Açam biraz turbağandan kim yana koşup koydu. Men ahır akanga dadısı, benim özür yüz kelemeydiğen yerim yok. Özürge kançilik sadıklıkımı köngüllerge ayan. Bırak, sanaklıklı külleri kalan bir kişini yoklap koysak, yamını bulmaz dedim. Lekin, nem dedi, o nem dedi. O, heyli vaqt oylandı bulğay. Ahırda, buldu kısla degen bir eğiz söz bilalla, kepni üzü etti. Bizning parangimiz açamning bir noktaga uzoqcha qarab turishi bilan oxirlashgandek qiladi. Keyinchi bilsam, u kishi o'lib ketibdi. O'lim xabarini anglagan açamning nimalarni o'ylaganligi, ayollarga xos nasib ko'nglidan yana nimalarni o'tkazganligi menga qarab qoldi.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bol alaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu ötüş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib getib, tüyüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornanı tapsın.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü kanun liniyası programımız müşerde ayağlaştı. Programımızın muharriri ve kırıştırgıcısı Pezilet Arslan. Mesul muharriri Emincan İsmail. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Ösencan. Hem de ikinle stansımızın başka programları da bolsun.

Sevimlik radio anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırılığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılılığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden manevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Hen ondakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurlim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuygulağı tolgısı. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Yani Süyümük Dostlar programımızın da maştırvatımız. Bir günü ustazı daim narazı bop jüriydiğen şagırtıga bir stakan tuz aralaştırılgan suunu berip içişki buyurdu. Şagırtı içkendinkin, vay neme diyen tuzlu, açıkçı diyemedim depti. Ustazı kiyen bir sıkım tuzunu kölge töküp, şagırtını köl suyunu içişki buyurdu. Şagırtı içkendinkin, vah! Hakikaten sap köl suyken, siz sağan tuzunun tämi çıkmaktı o, depti. Hayatının açıkı tuzu okşaydı. Bırak onun açıkı ve tatlıkı, onu sağan nersinin hacimi bilen münasibetli, depti. Demek durmuşta, emmi işladın narazı bulup, ağırınıplı jüriydiğen kişilerin nispeten, işla onçilik nacar emez. Bəlkim, əni şu kişilər turmuşunun açıqı və tatlıqını yaxşı tənşiyənməyə qağın buluşu mümkün. Əlbəttə, biz könlü köksümüz kən halətdə, güzəl keyfiyyatda dünyağı baqıdığan bolsaq, bu hayat, bu turmuş tolumu ləzzətlik. Şunlaşqa dostum, turmuşunun güzəl tərbini bayqaşını bilin. Onundun huzurlu nişini bilin. Qəni ondaq bolsa, küldürümüz davamlıq silək üçün yağraydı.

0: Sugurt fondini nazorat qilish, boshqurish xizmati suhbat yig'ini ochdi.
1: Endi xabarlar anglanglar.
0: Stansimiz xabari. Jungo sharaflik ishlari Shenjan safari asosiy gavda faoliyat yig'ini bugun Urumchida o'tkazildi. Markaziy komitet birlik sap bo'limining kundalik ishlariga mas'ul muavin boshlig'i, Jungo sharaflik ishlarini ilgari surish jamiyatining boshlig'i Shan Ying, Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Bingtuan partiya komitetining birinchi shujisi, birinchi Zhangwei Chen Xiaojiang yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, Avtonom rayonining raisi Erkin Tunyaz tabrik so'zi qildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi Bingtuanning Zhangwei He Zhongyou, Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, Avtonom rayonining doimiy muavin raisi Zhang Yingchun faoliyatga qatnashdi. Chen Xiaojiang, Avtonom rayonlik partiya komiteti, xalq hukumati va Bingtuanga vakolatan uzoqdan buyon Shenjiang xizmatiga ko'ngil bo'lgan va uni qo'llab kelgan Markaziy komitet birlik sap bo'limi, mamlakatlik savdo sanoatchilar birlashmasi, Jungo sharaflik ishlarini ilgari surish jamiyati hamda buxoroviy korxonachilarga rahmat aytdi. U mundaq dedi. Yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komitetining kuchlik rahbarligida sharaflik ishlar sijil taraqqiy qilib zo'riyib, birlik sap xizmatida markazi xizmatni cho'rdash, umumiyatga mulozimat qilishdiki muhim tadbirga aylanib, Jungo Kommunistik Partiyasi rahbarligining siyosiy afzalligi va sotsializm tizimining afzalligini namoyon qildi. Shenjiang sharaflik ishlardan nafga erishgan muhim rayon. Turkumligan buxoroviy korxonachilar davlatning chaqiriqiga faol ovoz qo'shib, Shenjiangga kelib, kasbga mablag' selib, turlarni yordam berib qurib, ommaviy manfaat bo'yicha yordam berib yo'lab, ixtisosliklarni tarbiyalab, davlat strategiyasiga mulozamat qilish, chegara rayonining taraqqiyotiga kuch qo'shish, millatlar ittifoqligini ilgari surish, o'rtaq beishqa turtki bo'lishda burichni zimmaga elish ruhi va davlat muhabbatini namoyon qildi. Shenjiang bosh shuji Xi Jinpingning sharaflik ishlari to'g'risidagi muhim yo'l-yo'riqining ruhini cho'nqir izchillashtirib, Jungo sharaflik ishlari Shenjiang safarining turlik vazifasini amaliyalashtirishni olg'a surdi. Buxoroviy korxonachilarning yangi davrdagi sharaflik ishlar ruhini avjaldirib, Shenjiang iqtisodiy va jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyot qizg'in amaliyotiga faol qatnashib, har millat ommasining kirimini ko'paytirib, beishiga yordam berib va turtki bo'lib, Jungho millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, sotsialistik zamonaviylashgan Shenjiang qurishga kuch qo'shishini umid qilaman. Biz partiya markazi komitetining buxoroviy igilikning taraqqiyotini ilgari surish to'g'risidagi tadbir o'rlashtirmalarini izchil astoydil amaliyalashtirib, ikkida qilchi tavranmaslik, uch o'zgarmidi, ikki sog'lom fangjin siyosatida chiqib turib, tijorat savdo muhitini a'lolashtirib, mulozimat kapitalini kuchaytirib, korxonalarning Shenjiangda xotirjam tijorat qilishi, taraqqiy qilib zo'rayishini butun kuch bilan qo'llab, sharaflik ishlarda texmo mo'l natijalarni qo'lga keltirishga turtki bo'lamiz. Shan Ying munularni bildirdi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komitetining kuchlik rahbarligida Shenjiang turlik ishlarda tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Tarixiy o'zgarish siyosati. Sharaflik ishlar Shenjiangning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotiga faol kuch qo'shib, bir turkum buxoroviy korxonalarni Shenjiangga mablag' selish, Shenjiangda yiltiz tortishga yetaklab faol to'kib qo'shdi. Buxoroviy korxonalar sharaflik ishlar ruhini davomlashtirib, qat'iy turda yangi davrdagi partiyaning Shenjiangni idora qilish tadbirining amalda ko'rsatkichlaridan bo'lib, partiya markazi komiteti Shenjiangga bekitib bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini cho'rdab, korxonalarning taraqqiyot yirik planini Shenjiangning boylik afzalligi bilan tashabbuskor birlashtirib, Shenjiangning iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyot ulini puxtalashiga kuch qo'shishi, Jonghua milleti ortak gavdesi ingini mustahkamlashdi chingtirib, qat'i turda Jonghua milleti ortak gavdesi barpa qilguchilardan bo'lib, millatlar ittifoqligini korxona ishlab chiqarishi, tijoratining har qaysi halqasiga yugurib, inoq amgak munosabatini faol o'rnatib, taraqqiyot natijasi orqali har millat xizmatchilariga texmi adil nap yetkizib, millatlarning orlishishi, almashtirishi, yugurilishini ilgari surishi kasbda chang turib, asoslik kasbni kuchaytirib, qat'iy turda Xinjiangning yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surguvchilardan bo'lib, diqqatni Xinjiangning o'zgacha avzal kasblariga markazlashtirib, mablag' selish turlarini ilmiy planlab, texim ko'p ilg'ar texnika va boshqurish tajribasini Xinjiangga elib kelib, taraqqiyotning sifati va unumini o'stirib, kasb zanjiri yuqori tuvan halqasining mos taraqqiyotiga turtki bo'lib, Xinjiangning zamonaviylashgan kasb sistemasini tez barpo qilishiga kuch qo'shishi. Ittifoqlashib, jasorat bilan ilgirlash aktiv kuchini boshlamchilik bilan avj oldirib, qat'iy turda yangi davrdagi Xinjiang hikoyasini tarqatuvchilardan bo'lib, korxonalarning Xinjiangda yuqori sifatda taraqqiy qilish hikoyasini yaxshi so'zlab, texmi ko'p korxonani Xinjiangga kelish, Xinjiangni tushunish, Xinjiangga mablag' selishga jalb qilib, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurishqa sharaflik ishlarining kuchini qo'shish kerak. Erkin Tunyaz tabrik so'zida munolarini ko'rsatdi. Bugungi Xinjiang siyosat avzalligi dastalangan taraqqiyot egizligiga, boylik quvvati tez qo'zg'itilgan munbat xazinaga, davlatning g'arbga yetish davr oldingi sepiga, o'zgacha avzal kasblarni taraqqiy qildirishdagi umidga to'lgan tuproqqa Saudiyalar bilan yaqin o'tadigan, saudiyalarni xotirjam qiladigan, saudiyalarni muqimlashtirdigan, saudiyalarni beytidigan go'zal makonga aylandi. Korxonachilarning partiya markazi komiteti Xinjiangga bekitib bergan 5 cho'ng strategik o'rin bekitmasiga va Xinjiangning 15-5 yillik ulug'var yirik planiga faol yugurilib, Xinjiangga kelib mablag' selib, kasblarni gullandirib, har millat ommasining ish qo'rilishib kirimini ko'paytirishni ilgari surishini Korxonaning o'sib yetilishi va yerlikning taraqqiy qilishidek qo'sh muvaffaqiyatni amalga oshirib, o'zaro naf yetkizib, o'rtaq foyda ilishni amalga oshirib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini obrazlik, ta'sirlik, unumlik mustahkamlash, millatlarning o'rtaq beyishini ilgari surish, Jonggocha zamonaviylashtirishning Xinjiang amaliyotini olg'a surishga yangi, texmi zo'r to'kib qo'shishini umid qilaman. Biz barabar tartiblik bozor muhiti, kapalti kuchlik omil muhiti, yuqori unumlik qulaylik ma'muriy ishlar muhiti, adil ochiq oshkora qonunchilik muhiti, hamkorlashib o'rtaq foyda oladigan ejutesh muhitini kuchayib yaratib, korxonalarning Xinjiangda taraqqiy qilishini kuchlik kapolatga ega qilamiz. Yig'inda Abdunom rayonlik savdo ishlari nazorati va Bingtuan savdo ishlari idorasi ayrim holda savdogar chaqirish turlarini tanishtirdi. Munosabatlik fuqaroviy korxonachilar vakillari fikr almashtirib so'z qildi. Markaziy komitet birlik sap bo'limining muavin boshlig'i Wang Ruijun yig'inga riyosatchilik qildi. Mamlakatlik savdo sanoatchilar birlashmasining muavin raisi Li Bing Markaziy komitet birlik sap bo'limi va mamlakatlik savdo sanoatchilar birlashmasidagi munosabatlik yo'ldoshlar Jongo sharaflik ishlarini ilgari surish jamiyatidagi munosabatlik yo'ldoshlar va korxonachilar vakillari Xinjiangga nishonliq yordam berayotgan o'lka shaharlarning vakillari qatorliqlar yig'inga qatnashdi Elzat Ahmadjon Qadin Kabin Abdunom rayonining munosabatlik o'rinlari Abdunom rayon va Bingtuanning munosabatlik o'rinlari, har qaysi viloyat, oblast, shaharlar va Bingtuanning shi shaharlaridagi mas'ul yo'ldoshlar, Xinjiang korxonachilari vakillari yig'inga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Abdunom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, Abdunom rayonining raisi Erkin Tunyaz 9-oyning 21-chi kuni Urumchida ma'muriy ishlar mulozimati Binani, öyünü tapşırışkı kalpaletli kiliş, bazar təminatı qatarlıq xalq durmuşi, əməli işi xizmetini təkşürüp tətqiq qildi. Xalq mərkəz qılınqan tərəqiyyat etkiyəsdə başına xırçan durub, amma oylıqanını oylab, Amma aldırgan qaldırab, texmo ünümlik siyasat tədbirlərini tüzüb yolqa qoyub, amma köngül bölbatqan işlərini bir-birləb yaxşı qılıb, xalqının bəxs saadetini davamlıq küçəyitiş gerək dəb təkid dedi. Erkin Tunyas, Ürümçi Şəhərlik Məmuri İşlər Mülazimət Zalıda, Mərkəzi Aqıl Yitəklə Supsi, Köşməs Mülük Universal Mülazimət Zali, Karxallarğı Çetişlik Mülazimət Zali, 12345 Məmuri İşlər Mülaziməti Qızıq Lengiyə Mərkəzi Qatarlı Qıray Yollarğı Qırıb, bir işini yuqarı ünümdü püttürüş xizmətinin ünümünü təpsili eygelədi. Xizmətçilə, iş becərbatqan amma bilən fikir almaşdırıb, mülazimət türləri, beceriş tərtibi, iş beceriş təsiratı, həm də ticarət, soğudu muayyətini əlalaşdırış toğırsızdiki fikir təkliflərini təpsili sordu. O, bunlarını təkidlədi. Bir işini yuqarı ünümdə püttürüş ıslahatını davamlıq çoğunqırlaşdırıb, toğırda becərilgən iş türlərini daimlik ızlap nazarat qılıb, udulluq bağlıb, texmü köp bir işini yaxşı beceriş, becergeli buluş, asan becerişki türtkü bulub, karxana və ammının iş beceriş ünümü və razımallik dəriyetisini aşırış. Abdonum rayonluq partiya komiteti xalq hökuməti orunlaşdırğan savma qılıb karxanığı kiriş qatarlıq islahat vəziyyətlərini əməliyyələşdirişki birləşdirib, ticarət, soğudu muayyətini əlalaşdırışda ötkəlik ucum qılış şərkətini puxtu alğı sürüb, karxanlarğı nəbkət gözü siyasətlərini təşviq qılış, çüşəndürüz salmıqını zor aytib, karxanlarının Şincanğı məbləq silib, kəsini gülləndürüşü yaxşı muayyət hazırlaş. Məmuri işlər mülazimətini üzlüksüz əlalaşdırıb, iş becərgüçü xadımlarını kəsbi texniki maharət cəhətdə tərbiyələşini küçəyitib, onların siyasət və iş becəriş tərtibini pişiq eygilişini şıqaşırıb, oxşumuğun topunun iş becəriş ehtiyacını qandırış gerək. Erkin Tunyas, Beynani öyünü tapşırışqı kapalatlı qılıştiki köpligən türünün quruluş meydanıqı berib, quruluşunun ilgirləş ahvali, yürüşlük əsləhə quruluşu qatarlıqlarını gördü. Құрылыш қылдырғычы орын, тұралғу вә шәр езі құрылышы тармақлары өз етіп алған ағалылар білән пікір алмаштырып, ішіл тішкі тапшыры сүрейді, сақланған қиянчылық вә мәселі қаттарлықларыны егеледі. О, мұндақ тәпті әкеледі. Амма алдыра батқан, қиыныл батқан, ғамқыл батқан, арзу қыл батқан ішларығы дайыр мәселілерге баштын ақыр көңіл бөліп, тәвәжай, саға, тармақ бәк арқанның мәсуәлетіні генімі чыңытып, өйінің сүпәт өткеліні чың тұтып, үрішілік әсіләні үзіліксіз мүкеммәлләштіріп, өйжай мұлазыметінің сәвиесіні өстіріп, бейнаны өйіні тапшырышқы қапалатлық қылыш қызметіні юқыр сүпәтті чың тұтып, амыға тегі мұрахат яшаш мұхиеті ярдыш керек. Erkin Tunyas, yezdiklik məhsullatları bazarda açlıq, yağ, göç, tuxum, süt, meyvə, köktat qatarlıqlarının təminatı, bazı qatarlıqlarını gördü. Çoğun tütki soğudu universal gəvdisi qırıb, ticaret ahvali və istimalini ilgirüstürüş pahaliyyətinin qanat yaydırılış ahvalini ilgilədi. Uğumundaq dəb təkidlədi. Xalq turmuşuq münasibətlik tavar təminatının yetərlik, bağısının muqum buluşunu kapalətləndirib, yeməklik bir xətərliki tövbən çəkini qət-i saxlaş. Coğunçu bayrımı, dövlət bayrımlıq istimalının avad məzgilini çıng tutub, istimal halını beytib, istimal muayyətini əlalaşdırıb, köp qıllaşqan süpətlik istimal ehtiyacını texim yaxşıqandırış. Yaxşı bayram kəyfiyyat yardıb, beyxətlər işləb çıxış xizmətini küçəyitib, adım ziş toplaşqan sorularda beyxətlərlikini, aldınilişini yanımı küçəyitib, Allah və sayacilərgə xatırcəm səpərgə çıxış, xatırcəm istimal qılış, bayramını tənc zaman ötküzü şaraydı yard beriş gerək.
0: Stansımız xəvri. Abdınım raylıq 14-ci növətlik xalq qurultu daimi komitetinin 31-ci yığını bugün yepildi. Abdonom raylıq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul yığınğı riyasetçilik qıldı hemde söz qıldı. Daimi komitet tərkibidikilerden 45 adam yığınğı qatnaşdı. Bu qanunda belgilengen adam sanığı uyğun. Yığında Abdonom rayonunun karızını qoğdaş nizami, sayahat ailevi mihmanxanasını ilgiri sürüş ve başqırış nizami, koca başqarımızı nizami, Organlarının yürüyüşünü kapalatlandırış nizami, dil yazık hizmeti nizami, aile terbiyesini ilgir sürüş nizami. Abdınım Raylı Kalı Kurultayı Daimi Komitetinin Huyanxı şehri Gongqin Bazırının növet almaştırış sayılımı vaxtını tanşaş doğrusu dik kararı. Abdonum rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining Urumch shahri Sanjuqizo Abdonum oblasti, Bortala Mongol Abdonum oblasti, Turpan shahri tasdiqlash sunğan munosabatlik yerlik nizamlarni tasdiqlash to'g'risidagi qarori. Abdonum rayonlik xalq qurultayi reviziya va adliya komiteti, moliya iqtisod komiteti, muhit va boylik asrash komiteti, jamiyat qurilishi komitetining Abdonum rayonlik vakillari o'tirg'i qo'ygan takliflarni qarab

500 метрдің 7000 метрғычы болған чоңқыр құдықны бұрғылаш дәуірелікі рекорды еңіленіп, дөлетіміздің құрықлық сландес нефтіні жоқыр үнімді өзіләштіріш күшілік ядролық техники тіркеге егі қаланды. Шенжан нефтілік шіркіті Джейчин нефтілікі мәшғылат районы ішіліп чықырышыны башқұрыш шығансының инженері Вовинже мұндақ деді. Hazır ünüm açtı, sürət texmi tezləşdi. Texmi köp yen quduqni işqi kirishtirib, nefit, təbii qaz eliş iqtidarımızni sijil qozğıtımız. 2025-ci ili Cimisarının Slantis nefti məhsulatı 1,816,000 tonluğu yetib, 2024-ci ildikdən 800,000 tonnı da köpəydi. Şu ili, məmliket boyca quruqluqda Slantis nefti iliş dövlət dərəclik tuncu ülgü rayonu quruluşu vəzibisi Muşucayda omum yüzlük tamamlanıb, Slantis neftini çarlaş, özləşdürüş, köpəkili, örnek alğılı bulunduğun təcrübəgi egi qılandı. Baş Şuji Xi Jinping 2025-ci ili 9-cı ayının 24-cü günü Abdonum rayonluq partiya komiteti və xalq hökumətinin xizmət dokladını anlığında özgəcə əvzəl kəsiblərini tərəqqi qıldırışda çıxdırıb, rəqabət küçüyə ege kəsib topu yetişdiriş kerak deyə təkidlədi. Abdonum rayonluq partiya komiteti Maliyyə İqtisad komitetinin yığınında neft, təbii qaz, kömür, yeng energiya və açlıq, paxta, meyve köktat qatarlıq özgeçi əvzəl kəsiblərini zor küşbdən tərəqqi qıldırıb, rəqabət küçüyü ige kəsib topu yetişdiriş kerak deyə göstərildi. Şincan bir yıldan buyan neft, təbii qaz zapısını köpəytiş, məhsulatını aşırışını tez alğı sürdü. 2025-ci ili neft təbii qaz ekvivalenti 67 milyon tonnadan eşib, o da 5 il məmliket boyunca birinci orunda durdu. Bu il birinci ayın 8-ci ayıca Şincanın neft məhsulatı bulturqı şu məzgildikdən 1.2% aşdı. Bir yıldan buyan Şincanın sanat iqtisadında küçlük əvrişimlik namayan bulub, umumi cəhətdən muqim yaxşılınışdak tərəqqiyat halını saxladı. Bu il birinci ayının 8-ci ayıca köləmdən yuqur sanatının qoşulma qımmeti bulturqı şu məzgildikidin 7.9% eşib, yenlik yardış nəticləri davamlıq barlıq gelib, kəsb qurulması müzlüksüz əlalışıb, sanat ıqsadı da 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş əməl qaşdı. Şincan bir yıldım yan, energiya ul əslə tor quruluşunu tez alğı sürüb, Şincanın kömürünü sırtqı toşuş yolunun ıqtidarını sicil küçəkdi. Şincanın kömürünü Xıbeyi toş əndiyisi boyca, Qumulunun 10,000 tonlu kömürü besilgan tuncu poyiz yığında Xıbey portı qruhinin Tangshan portı Jingtang port rayonu yetib bardı. Bunun bilen Şincanın kömürünü sırtkı toş edigan tömür yol, su yolu, ulanma transport yolu rəsmi eçildi. Goyuan, Jiuzhu, Beijing Energiya Qruhi Çeklik Məsuliyyə Şirketinin Muavin Baş Direktori Li Yanzi mundaq dedi. Көмірні еғір жүк бойысы арқылы Құмылның Баргүл, Сәнттанғу Кан районыдың Линғы Құмыл төмір елі, Сәнші, Шоу-Жоу ғұрыплаш вағызалығы тұшып, андын яна Джинтан портыды парақұтқа алмаштырып қажылап, төмір ел бә су елі ұланмы транспорт елінің раваллаштырышты еңліқ яртып, Құмылның көмірні тұншық етім, еғір жүк бойысы бейбасты Боғай деңізі портығы тұшыдық. Мәмлекет бойынша көмір мәсулатының ешеш мәркізі болған Шенжаның 2025-ші жылдық көмір мәсулаты 553 миллион тоннаға жетіп, Шенжаның 144 миллион тонны көмірі мәмлекет бойынша 19 өлке, автоном район, бейбасты қарашлық шәһәрге тошылып, бүтін мәмлекетті энергия білән мұқым тәмінләш, район іқтисадын мұқым жүріштіріш пұқты капалетке ие қылды. Şincan bir yıldan buyan bütün memleketinin əla sübətlik diqqancılıq, çarvıçılıq məhsulatları mühim təminat bazısı bərpa qılışını tezlətdi. Birlik qosulunu kən güləmdə aşırış şərkətini yol qoyub, 2025-ci ili aşılıq birlik qosulunu 1,105,10,6 cıngı yetküzüb, memleket boyunca birinci orunda turdu. Növbətdə aşılıq sıratları pişib, mol qosul pəsli yetib gəldi. Manas nakiyası uruqluq qonaqını maşını bilən uğurub, qonaq beşini üzüş, aqlaş, qonaq şeyhini ezişini bir qitimli tamamlamaqda. Yuqru ünümlük etizini rəqəmlik pərbeş qilib, qonaq qosolunu köpəytdi. Manas nakiyası Lotoye Bazri, Xeyliyansün kəndinin ağalısı,

0: Belgilik kürəşçi ayrıpılani Kusey Kurallıkları Kontrollıqıdık rayonga 19 qeytim hava ucumu kıldı. Ucum nişani Yemen'nin Taiz ölküsü, Cof ölküsü ve Marib ölküsü bulup ayolla ve balılani öz işçi kalgan talapet görüldü. Kusey Kurallıkları bu növetlik vəziyet keskilleşkendin kiyin Saudi Arabistan'ı Yemen'ge 936 qeytim hava ucumu ve başkurulduğun bomba ucumu kıldı dedi. Saudi Arabistan'ı bununla vaktinci inkas kaytırmadı. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden dektorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim, nöbetçi muhariri Adil Ablet, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Mən bir tamçı su.
2: Mən mi bir tamçı su?
1: Mən süpsüzük eriqdin kəldim.
2: Mən haqı su ambırdın kəldim.
1: Güllükdə gülləni soğurumən.
2: Cümekni çin etmepto. Mən evrez yolu iqib gettim.
1: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir payan itizlanı soğardım.
2: Paskını su deryağı koyup berildi. Mən sesip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
3: Su baylıqını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Nelikle ara almaştırış, örnek iliş qatarlı karalmalarını çörde pikir almaştırdı. Peru'nun sabıq zonlisi, Adliya ve Kişilik Hukuk Ministeri Eduardo Arana muhbirinin ziyaretini kubul kılganda, kişilik hukuku kapalatlı kılışını terakiyat seviyesi ve xalq amısının emeli turmuşudan ayırıp karıgılı bolmaydı, dedi. O mundaqtap karıdı. Terakiyat hukuki şunun üçün muhim ki, namratlı qatarlıq meselele başka kişilik hukukunun emelge işiğe bir vasıta təsir görüstüdü. Arana bu yıl 6 ayda Cungo'a ziyaretke kelip, 2026 yıl Dünyavi Kişilik Hukuk İdari Kılış Yukarı Derecelikle Munberi'ye katlaştı. Bu keçirmişle onun da Cungo'nun kişilik hukukunu idari kılışıga karta çoğunkır təsir kaldırdı. O mundaqtap karıdı. Cungo terakiyat hukuki ideyesi arkalık ul əsliha ve amuvi kuruluşunu ilgiri sürüp, şu arkalık xalq amısıgı bəxtiyar tutu. Latin Amerikası rayonu bu ideyeni ögünüp öz terakiyatını ilgiri sürüşe gerek. Peru Katolik dini daşıyosanın siyasi şunaslıq mutaxassisi Sebastian Adonis mundaqtap karıdı. Namratlıq yanıla Latin Amerikası duş kelip atkan muhim meselelerinden biri. Marib, turalğu, amuvi sayya qatarlıq sahalardaki kişilik hukuk meselesi texımı köp köngül bölüşge erişe gerek. O mundaqtadı. Peru, bolup mu namratlıqını azaytı sahası da Cungo bilen bolğan alaqını küçeytip, Cungo'nun terakiyat təcrübelerini ögünüşe gerek. Ziyaret kılınğucula mundaqtap karıdı. Terakiyat, kişilerinin texımı kəng dairlik hukukunu işe aşırışının muhim asası. Kişilik hukukunu idari kılışını küçeytip, öz devletinin əhvalığı uygun kilidigan yolunu tepiş en tayin muhim. Arana mundaqtap görsetti. Her bir devlet özünün ananisi, medeniyeti ve terakiyat basqıçığı asasen kişilik hukukunu düşünüşü ve emeliyetin ötküzüşü gerek. Addi halda, bir xil kişilik hukuk ideyesini öz beti başka bir cemiyetke köçürüp gelişki bulmaydı. Meksika Cungo Şunaslıq Cemiyetinin muavin reisi Amando Bardramamu munulanı bildirdi. Hemini bir tayaqta aydaş usulu bilen kişilik hukukunu düşünüşkü bolmaydı. Her qaysi devletle öz şaraitiga asasen özgü maskeladigan terakiyat yolunu tepip çıkışı gerek. Şu gündeki yumlaq ustal yığınıda yığınığı katnaşkan mutaxassisla yana Cungo bilen Latin Amerikasının kişilik hukuk terakiyat sahasıdaki ortaklıqı ve Cungo bilen Latin Amerikasının kişilik hukuk cahatike almaştırışı öz ara örnek elişi qatarlı karalmalarını muzakere kıldı. Beijing tildaşuyası Peru Cungo tatqiqat yurtunun başlıqı Sun Shintang mundaqtap karıdı. Cungo bile Latin Amerikasının oxşaş bolmagan tarixi ve medeniyet arqı görünüşü bolsumu, lekin sırtının arlışı ve barabar bolmagan xalqara münasibatının təsir küçürgan. Bu ortaq keçirmişle, egilik hukuk, öz aldığı taraqi kılış ve taraqiyat hukukunu şiktirap uzaq muddat köngül bolıdığan meselige aylandırdı. Cungo xalqtaşıyosu Chongyang pul muamile tatqiqat yurtunun başlıqı Wang Wen mundaqtadı. Cungo bile Latin Amerikası kişilik hukuk ve terakiyat cahatta besim uçuraş ve öz yolu üstüde izdiniş ceryanını birlikte besip ötdi. Hazırkı baskışta, Cungo bile Latin Amerikası kişilik hukuk terakiyatı da özüge özü ege boluş yolu, kişilik hukuk sahasıdaki almaştırış ve öz ara ayna kılış üstüde izdinip, yer şarının canobudaki ve terakiy kılvatkan devletlerinin ortak emeliyeti asası da öz emeliyetiga texımı uygun kelidigan kişilik hukuk terakiyat yolu üstüde izdinmekte. Peru'nun sabıq diplomatiya ministri Cesar Landa mundaqtap karıdı. Latin Amerikası devletleri Cungo bilen iki taraflık mexanizm hem de erkin sodi kelişimi ve Birleşken Devletler Təşkilatı qatarlıq köp taraflık mexanizmla arqılıq namratlıqını azaytış, muhit, tinçlik ve xəvipsizlik qatarlıq sahalardaki həmkarlıqını küçəsli boludu. Hem de həmkarlıqının xalq amısının bəxt saadeti ve uzaq müddətlik tərəqiyatıqı körüstüdüğün təsirge köngül bölsü boludu.

Hürmetli radyo anlayıcıla, 9. ayının 18. günü tarihinin agahlandırış signali yeni yangırdı. 95 yıl ilgiri Japonya milli tarzımı kısten veka tuğdurup, Jungo'ga nımsızlarca tacavuzçılık uruş kozgıdı. Jungo halkı kozgılıp karşılık görsetti. Bunun bilen dünya faşizmi karşı uruşunun şarık can meydanıdaki mukaddemesi başlandı. 14 yıl kan keçip can kılış arkalık, Jungo halkı gayet zor milli kurballık beriş bedelige, hakkaniyet rezillik üstüden galip gelgen ulu galbini kolgu keltürüp, dünya faşizmi karşı uruş tarihi da yer cahanını zilzilgi salıdıgan seyipini yezip kaldırdı. 18 sentyabr vakasını hatırlash, bu tarihni esti için saklash, ergizmo öşmellikni davomlashtirish uchun bo'lmasdan, belki tarixiy savoqni esti tutish, tarixiy tonishni to'g'rilash asosida tinchlikni qo'g'dash, kelgusini yaratish uchundir. Tarixiy tonishdan iborat bu tub masalada Yaponiya tajovuzchilik urushidagi ziyonkashlik qilguvchi bo'lish sifati bilan azaldan haqiqiy pushaymon qilmasdan, balki tarixni birmilash yo'lida bag'on seri iroqlab ketdi. Yaqinda Takaichi Sanoe hukumatining tunji programma xarakterlik mudofaa hujjati bo'lgan 2026-yillik mudofaa aqtashlik kitobi rasmiy e'lon qilindi. Yaponiya aqtashlik kitobida atalmish tonuş uruşu kılıç karalması da edep gavga götürüp, baştın ahır sepi özüdün koş ölçemli yolu koydu. Yani bir tereptin Jungo'nun normal devlet müdafiye siyasetini şerhilişi, yolluk tarihi meydanını ihbadilişige, ammevi pikir uruşu, psikiki uruşu, kanun uruşu edep karı sürkep, Jungo terepke sınıp kırdı, karışlış peyda kıldı edep yolsuz karı çaplap, Atalmış taşkı tonuş tehdidini ceninin bağırçı köptürüp, özünü uçur uruşuda ziyankeşlikki uçurguçi dep kasten perdazladı. Özünün tacavuzçılık tarihini sestimilik bırmılaş, hata tar karşı tarkıtış katarlık, rezil kılmışlardın özünü kaçırıp, onun eksice tonuş uruşu kılış iktidari kuruluşunu erbi küşni kenayetişinin muhim yönülü şıkıldı. Yaponiyaning oqqarni ostin ustun qilib, haq nohaqni aralashtirib yetadigan bunda qilmishining mohiyati tonish urushiga qarshi turish nomi bilan tarixiy Shujing Juyini yo'lga qo'yishdan iborat. Uzundan buyon Yaponiya o'ng qanot kuchlari tarixiy tonish masalasida uzluksiz chaktin halqib, tarixiy haqqoniyat o'rtaq tonishini davomliq yo'qitib, ijtimoiy tarixiy hukmni burmilab, yomon oqibatni davomliq oshkora qildi. Hükümet tarap bayan kılıç katlımıda derslikke arka-arkıdın tüzü çıkırgüzüp, Nanjing çoğun kırgınçılıkı katarlık yezip tüketkili olmaydıgan tacavuzçılık cinayetini suslaştırdı. Hiroşima Nagasaki'deki atom bombası partlaşta ziyankeşlikke uçurguçi digen bayanını kasten köptürüp, özünün ziyankeşlik kılıç mahiyetini uvalaştırdı. Siyaset vazla, O derecelik uruş cinayetçilerinin erva tahtısı koyulgan atalmış Yasukuni ibadethanesini nöbet bilen tavap kılıp, Tokyo sotunun kanun nazariyesi nopozunu inkar kılıp, uruş cevapkarlıkı bekitilmediği sepsiyatısını tergip kılıp, tarihi hakkaniyetinin töven çekige kayıt hırs kıldı. Evlatlağı sındırış katlımı da Uda Neçiyil Balıla Nuskusudiki Mudapiye Aktaşlık kitabını otturgu çıkırıp, Karşılış karakterdeki her bir mezmullahını penli umumlaştırış okuşluğu kılıp perdazlap, bütün memlekettiki neçimin başlangıç mektepki tarqatdı. Mektep paliyetige kovduniş kısmının kubul kılış amillerini kırgüzdi. Hatta taşkı tehditini köptürüp, uruş bereslik ideyesini dünya karışı tek şekillenmegen yaş üsmürlerinin kallısıga asta asta sındırdı. Ammavi pikirini kontrol kılış katlımı da On kanat küşle asili süni akıldan paydınıp, Jungo'ga tacavuz kılış tarihi dair sahtı ünsün boyumlarını türkümlep, uydurup çıkıp ve burmulap, amıvi taratku süpülleri arkalık yalgan gep sözlerini ek elip tarkattı.
Yaponiya Tashqi İşlar Vazirliğinin aşkarı hamçotsallık malumatına asaslanganda 2015 yılından bu yan Yaponiya çet elde stratejik uruş tarqıtış namıda cemi 56 milyar Yaponiya yeniden artık meblağ selip ammavi pikir arqılıq qaraçaplaş ve tarixtin tenivilişqa məxsus işletken. Yaponiya 10 kanat küşlerinin tarihi tonuşunu bırmalaydıgan türlü kılmışları hergiz mu yekki yigane ammavi pikir meşgulat emez. Onun tüp yönelişi Yaponiya'nın uruştun keyinki tüzülmene buzup taşlap, kayıt her birleştirişini umumizlik ilgir sürüşçün ideyevi tosal gulani süpürüp taşlap ammavi pikir asası seriş.

Hörmətli radio dinləyicilər, Germaniyanın Berlin şəhəri Metti rayonundakı bir sənət bağçısına Tinçlik qızının heykeli qoyulğan. Bu il 8-ci ayın 14-cü günü Dünya Hal Sorğucu Ayallar Xatiri gününün aldı kəynədə Germaniyadakı nurğun xalq təşkilatları Berlində xatirləş fəaliyyəti ötküzdü. Şu caydakı nurğun amma güllərini götürüb Tinçlik qızı heykeligə təzim qılıb ehtiram bildirdi. Bağçı rayonundakı çınar yopurmaqları sarğıyışqı başlağan bolub, Heykel bir burcaktaki taş supada çın tüyülgen işki muştini tızıgı koyup, hudi bir narsını besip turgan dek, ya ki nemini dur saklavatkan dek alette cimci turatdi. Dünya hal soruğucu ayalla xatiri kününü Asya el işçi aparatı bulgan, Yapın armiyesinin hal soruğucu ayalla meselesi Asya çatma kenişi 2013 yili 13 ayda resmi tesis kılgan. 1991 yılıdaki şu günü hal sorğucu ayal kılınıp ziyankeşlik uçurgan Koreyelik Jin Shoshun Mumay tuncuk etim netçe 10 yıllık sükutunu buzup taşlap, Yapon armiyasının mecburi cinsi kul kılış zoravallıqını öz keçirmişi arkalık aşkarı ispatlap, Yaponya uzaktan buyan yoşurup gelgen bu zulmetlik tarihini aşkarladı. 1931 yılıdan 1945 yılıgacha Yapon hükümeti ve armiyesi Jongu, Chaoshan Yerim Arli, Şarkı Canobi Asya ve Tinch Okyan rayonlarda ayallarını mecburi yığıp, cinsi kul kılgan ve cismani ve ruhi cihetten xorlagan. Mülçerilmişçe ziyankeşlikke uçurguçula 400 mandan eşip getgen. Bugünkü günde hayat guvahçılarının sani tez azaymaqta. Jongu çoğun korxuluğu da tızımğa aldırgan hayat kalıqıcıladın aran 6-si, Koreyada aran 5-si kaldı. Ola 90 yaştan aştı.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul materyali Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danifnola, stansımızın başka programları da bolsun.

o anasının aylık kalan denkin, açısını apısının oranında körüp pat pat yoklap durduğun buldu. Bu ceryanda turupla anısı ve açısını münasebetlik əstelikle yadığı yetti. İki ayal oxşap kaladığın təkdir, oxşap kaldığın əlmi saxtın davamlaşıp gelibatkan anılıq buruş duyğusu. Yine oxşap kaldığın uluqlar həm müşakkatlik hayat keçişleri. Ondaqda bu iki ayalının oturusu da yana kandak oxşaşlıqla abadı. Bulaq kızıqsanla, deyiktanla bugünkü radio jurnal programımızda oranlaştırılığın Yusuf İli'nin Tarım Jurnalı'nda ilan kılıngan Hayatlıq Melodiyası namlıq hikayesi de bulsun.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köylə sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlərinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pərvaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızla kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Yani ondak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yani ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

Сөйіндік достылар программымыз қайтып келдіқ. Деңіз бойда бір яш ташлып етілген бір әскі кеміне қайтыдын ясап, деңізгі чықып, белік тұтқы дәк бапты. Әр күні нақшы әйтіп, деңізгі чықыпты. Әтті құрық қол қайтып кесімі қылч үмісізленместін, деңіз бойда аптапқы қақынып, күлдеріні құшал өткізіпті. Яны бір белік содыгері деңіз бойыдеке дачыды олтырды кен. О, әр күні сәрді деңізгі чықып, кәшті қайтыды кен. О, өйге қайтып кегенден кейім о, дайым қанчы пұл тепіп, қанчылық зиян татқалықын есаплап, чырайы тұтылып дұжырыйды кен. Әр күні деңіздің аварайығы қарап, беліктің бағасының түшіп кетшегін әнсіреп, бір күн мұқшал жүрәнмейді кен. Şu pillanın bir de belik sodigiri yaş belikçini uçurtup kaptı. Onun nakşa itip bakaraman ütüp ketip atkallıkını körüp onu heves kıptı. Şundakla özünün daim endişi işidili yürüp kuşal bulanmaydı kallıkı. Bırak bu cigitinin belik tutanması mı kuşal yüreleydi kallıkını kallıstın pekat ötküzenmepti. Bunun dün onun işçisi kılıptı. Şunu bilen amal kılıp onu mu kuşal yürmeydiğen kılıç planını tüsüptü. Uyan oylap, buyan oylap, ahır bir amal tepip çıkıptı. Yani yaş belikçi sırtkı çıkıp ketken pürsettin paylanıp, onun belik kemisige kesek altındın birini sep koyuptı. Kün tağ kaynıgı ötüp karangı düşken de, bu yigit özünün kiçik kemisige kaytıp gelip karısa, kesek altın turgu dek. Şunu bilen kıyadın kegen Ahmet bu, dep hayran kaptı. Bu yaş belikçi koludaki bu altınga karap hiyalgı betipti. Yani bu konu belik tutuduğun kemini çoğun yeni bir kemigi almıştırıştı. Bundak boğanda belikini köp tutup köp bulgu satalaydı kallıkı ne? Andın bir neç adam yallap şiltip özü hocayın bulup belikçilik bazısını öz ilkigi iliştek şirin hiyallığa garak baptı. O, şu hiyalla bilen şu keçen nakşı eğitişini unutup kaptı. Şu keçidin başlap, yaş belikçini türlük baş ketinçiller oruvaptı. Ets o yeni kemis eti vaptı. Hem de bu altının poludun sırt, yukur üsümlük terzilip, her günü besim işi de yaşap, kuşal küllerini yoktup koyuptu. Eni şunu dinkin, etrafıdakiler bu yaş belikçinin nakşı avazını pekat anlap bakmaptı. Hem de onun çırayını ғem endiş kaplı vağalıqını körüptü. Neçildin kiyen bu yaş belikçi belik soğudu gergi ayındıptı. Onun mu deniz boyu da dağıtısı babaptı. Daim pul tepiş bilen aldıraş yürüp, çırayı tutuluplu jüreydi gandaptı. O her güne denizga, avarayıgı karap, belikman bağısının küşüp getişedin ensirep, bir gün muhşal yürenmeydi gandaptı. Belki biz nurgulugan baylık ve bek köp nerselerini izdep yürge vaktimizde özümüzde babı oğan nurgun bekhtini yıskınmayı kağan buluşumuz mümkün. Emeliyette maddi baylıkların buluşu ya ki bombaslıkı hiç kep emez. Lekin kalıp baylıkların bombaslıkı naayt, heterlik bir iş. İhtiyacımızın halkıgan her kandak nerse bizge artık buluşu mümkün. Biz oddi turmuştun mu hoşallık tapalısak, bekhtini yıskılalısak, Her bir günümüz kuşallık içinde ötken buldu. Elbette barçı dostlarımızdan her bir günüge kuşallıkla yarıp olsun. Güzel köylerimiz devam ediyordu.

Sevimli Radyo Anlıkçılığa Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kümmetlik demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığını turvat hemen. Bırak ayetindeki programımız tekimin nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmamayızla. Eğer programlarımızı vaxtıda anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo torağı kırıp, kalıgan vakitte kalıgan anlısanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, senin dostunla Abdursun Abdursun.

öy kırıp gitdi. Bayan qayşı momayını yüləb öy tərəfki elib maldı. Momay kelinin qolunu sılab durup, Peçar kızım, karan kolumuzdan mozlap ketkenini. Bilavatı mən balam, yalğızlıqta atıp qeynilip qeylavatı siz. Toxtar muşçak için nelerde jürdüğandı? Qasem bilen Mayra'nın əhvalı qandaqdı, dedi. Oladın ənsirmen ana, dedi bayan öyünün işkin içi bitip. Bundaq çağda öydün çıksınız, kesliğinizin iğırlaştırı olsız ana. Siz salamet turup bəsiniz, həm meylən xatırcan bulumuz əməs mu? Bayan, qayşı mumayını öygü qaytırıp kırıp, doğrusunu işçirip yat kuzup koydu. Bayan, meşki kömür selip, otunu küçeytip koydu. Ve meşnin yeninde otsunup oturup, sırtki avazlağı kulak saldı. Yıkılı caydın kelgen böğrü avazı, onu sel endişigi selip koydu. Bayanı uyku bir sıvat attı. Lekin o uxlap kasıp olmaydı. Muşundak, karşı vırgallık keçileri böğrüle bəkmi bəkşilişip ketetti. Yıkındın buyan, ağılda böğrüle kotandaki mallağımı hücum kıldığan adesle, pat pat yüz berip turuva tatdi. Şoğa bayan hoşyar turmusu bolmaydı. O endiş kığan iş ahırı yüz bədi. İş tuyuqsız hoşip, kendili kan şıkı başladı. Kottan tarafta bir nersi güp büdü örülgendek boldi. Bayan çaçırap orundun turup, özünü talağı attı. Kottanın işki örülüp şükeligini, koylanın kottan içi de içinişlik mərəb, uyaqtın buyaqı jügürüşüp jürgeligini, bəzi qoylanın qotandan edilib çıxıvatqanlıqını görgən bayanın qoqqınıdın közlərə çəkçiyib getdi. Qotanı böyrü kırbağanda qılatdı. Onu qotandan qoğlap çıxırıb etməgəndə qotan içindəki qoyla qırılıb getətdi. Bayan qolcırğını yıqıb tamğı yüləklik durğan tömür arını gördü və onu çaxmaq tezligidə qoluğu ilib qotanı edilib kırdı. O qolcırğının yorqıdı özüge qarab, çişlərini hengaytıb, xırıldap durğan böyrünü gördü. Bayan onun derhal koludaki arını tanıdı. Dəl şu çağda kolçırgı onun koldan çüşüp getdi. Bayan yerde yatkan kolçırgının yorukıda böğrünün özgü karap etilgalıqını gördü. Bayan koludaki tömür arını özgü etilip kilovatkan böğrünün köksüge zərb bilen urdi. Köksüge arı sancılgan böğrü xarqırap qattıq silkendi. O can açıgıda tipçekləb tırnaqları bilen bayanın üstüdeki seyrikçuğunu titme kılıb etdi. Ara bayanın koldan çıkıp getdi. Bayan onsızı yıkılıp düştü. Böğrünün köksüge ağrı sancılgan caydın bulduklap kan çıkıp atattı. Bütün bedeni calaklap titrev atkan bayan böğrünün cini çıkıp boğucu karap durdu. Böğrünün ölgeligege közü yetken bayan onu kuyruğudun söyrep oylığı ilip çıktı. Ve ürküp oylığı çıkıp getken koylanı heydep kotanga kır gözdi. Andın kotanın işkini mıhladı. Seyrik taşlıq cuğusunun aldı tarafı titme bulup ketken, yüz gözleri, kolları kanğı boyalgan bayan öyge kirgende yerim keçip op qağan idi. Eğir uyqığı ketken qayşa momay işiknin taraqqıda içilişi bilen tanlı közünü açdı ve bayanın üstü beşini körüp korkup ketdi. Tan attı. Bayan yüz gözlerini juyup, kiyimlerini yötkep talağı çıxdı. Oylu da tömür ar köksüge sancılgan böre çişlerini heng aytkın içi yatattı. Onun üstüne nepiz bir qavat qar basqan idi. Bayan böğrünü tapdı. Böğrünün ölüki qitip qalğan idi. Qayşı momay öydün donqaqlap çıxıb böğrünün ölükünü gördü və sol qolu bilan ağzını çiñ tutup beşini qayt-qayt çayqıdı. "Vay jinim qızım, bu yırtqışqa qandaqmı küçüñiz yetkendi?" dedi o bayanın qollarına esip. "Bunu xaqla anlısı nime de emdi? Ula toxtarını ayıplamı? Siz birer kıyım xatarga yol qıp qalğan bolsuñız, toxtar balamın aldıdı ölmez miydim? Muşındaq mı qaramlıq qılğan ba mı? Xotun haq yırtqış bilen ilişkan nədi ba? Qoylanın cini sizning cininizdin artıq mı dey balam? Siz bek baturken siz." Bayan atlıq kelibatqan Polatni körüp, dərvazın aldığı keldi. Polat attın düşüp, etini dərvazın sırtıdaki yağaşqa bağladı. "Kelin ufkan ba mı siz?" dedi bayan xoşal bulup. "Ba yenge, özün laço," dedi Polat dervazığı yıkılışı bitip. "Vay, qayşı anımız mı bakken o bu yerde? Qandaq ehvalınız ana?" "Yaxşı, balam, yaxşı. Qine, öyge kır." Polat koroğu kırpla böğrünün ölükünü gördü. "Vay, böğrünün ölük turduğu," dedi o hayran bulup. "Onun köksüge ağrı sancıqlıq turduğu. Keçede mağı kotandaki koylanı jigili kırıp diken bu ölgür," dedi qayşı momay bayanığı pəxirlenip qarap. "Menin batur kilinim, ədəbini bədi."

Rast yapatam siz kayşana. Bunu yengimiz öldürdü mü? O yenge, hakikaten cigiriniz bakiye cümü. Ahaklarının arsıdı mı? Az görüldüğün cesaret qo bu. Pek mahtı vettiniz, dedi bayan külümsirip. Bu baykuş, kutanı kırvap diken, koylanı koğdaş üçün şundak boldi. Menin bu batır gelinim, oğlumun yokluğunu bilindirmeyi kilo atıdı. Ketisi karangu kutanın içi de aşkağın, vahşi yurt kuşunu öldürmek asan gep mu? Rast eysiz, ana. Mən ətli muhbirlarını başlap geləy. Yengemnin bu cəsarət edin. Əmma dəm xəbər tapsın. Yaq, Yaqufkam, hərgiz onda qınman, dedi bayan beşinə çayqa. Mən bu böyrünü amalsızlıqdan öltürüp qoydum. Mən əslində onu bir amal qılıb, qotandın həydəb çıxırıb, qoylanı xətərdən qutuldurub qamaq çıxdım. Lekin o mağı etilib kəgəşki özünü qoğday mən dəb onu öltürüp qoydum. Bu maqtuq da kişəməz. Kelinnin deginim o, toğrım ekən dəymən. Kışlak tikiler bunu anlap kası bizden ensirep kalıdı. Heklerinin söz çöçeklerimi köpüyüp gitip, sak peşimizde ağırık tipi valamız mekin. Kızlık kep kıldın lağı. Bir ayalının keçisi mallarını koğdaymen deyip, özgü ucum kığan yurt kuşunu ağrı bilen öltürgeliki acayip batırlık ana. Onu teşvik kısak, neymişki bomaydı iken. Bomaydı ufkam, dedi bayan kesipla. Yavay hayvanı öltürgelikimini teşvik kılımız deyip, beni hicil kılman. Toxtar bilen Batu, Karlaylısı jıqılı kilip, tağdı kamılıp qalgan kişilerini kutkızgan çağdı mı? Ola aldımızgı pul koyup, bizni aşında kapı kılgan. Toxtar şu çağdı terkip, olanı öydün koğulap çıkırışkı taslı kalgan. Sizge dep koyay, muhbirlay kesin, mən mi olanı öydün koğulap çıkırıştın yanmayı mən cümü? Neymiş kondak cahillik kılı sizdey mən? Dedi Polat eğirtinip. Karlaylısı jıqdı qallarının aldınlağı koygan pulu bilen, muhbirlarının sizi təşvik kılışı kandak oxşaydı. Boldi, kep talı şey vermeyli. Öge kırıp çay işçin. Meni hoşal bolsun desiniz, muhbirlarının gepini kınman. Biz degen çarvetçi, mallarımız ne, özümüzni koğdaymız dep, amalsızlıktan bir böğrünü öltürüp koyğunumuzdan maqtansaq bolmaydı. Onun üstüge böğrü mü, silah koğdaydıgan yavay ayvallanın birgü. Toğır deysiz, ondaq bolsa, bu böğrünü soyup, terisini çıkırıp berey. Onu üyinizden törge esip koyun. Ya, kufkam, rahmet. Mən yavay ayvallanın terisini üyimge esip koyuştumu halamayman. Toxtar ağınız kösümü, meni öydün qoğlap çıqırıştın yanmaydı. Kızım yazıq tətildi öge kəygende, yavay ayvallarının teris toğırlıq onun bilen gep talışıp mı qağandım? Sayra gül bilen mu? Ha, nemi dəp tək alışıp qağandınla? Aldı bilen öge kırana, andın dəp berey. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radio Stansının radio kütüphanısı programısı. Mən Məkliya İbrahim. Dağlı qəsərlər kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər dağlı qəsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mul uzuqlıqı iqib oludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əmili durmuşu üçün texnik köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral nomlu romanı anlatımız.